Hürmetlik radyo anlayıcılar, bu sahibimizde davalanışka ala kadar haber dekdinlerdi buludu. Yukarı kan besimi, diabet keseli bimarlarını kündülük başkuruşta emişe doktorlar yetişelmeydu. Özü ise de tutalmaydı. Yakında Şincan ilan kılgan Abdonom rayonunun süni akli iktidar bilen davalaş, saklıkını saklaş, birleştiriş kuruluşunu, kullanış terakkiyatını ilgir sürüşke ilham biriş doğrusudaki yolgu koyuş lahiyyesi 2026 yıldın 2028 yıl gıcıda süni akli iktidarı sağlamlık başkuruş çoğun endisini berpa kılıp ahallarının sağlamlık ahvalını derece Türkiye ayırıp bahalaş ve başkuruş hem bütün Abdonom rayonundaki asasi katlam davalaş saklık saklaş aparatlarda akli iktidarlaşkan sozulma keseller sağlamlıkını başkuruşunu kollaş merkezi kuruşunu umumlaştırış otturgu koyuldu. Layihani Abdonom rayonluk sahiye sağlamlık komiteti, terakkiyat ve ıslahat komiteti, sanayet ve uçurulaştırış nazareti, rakamlaştırış, Terakkiyat idarisi birleşip, besip tarqatqan bolup, sozulma keselliklerini başkuruş ve ammevi sahiye muhim nokta kılıngan. Konkret tedbirler monolarını öz içi galıdı. Rayon ahalilerinin sağlamlık uçurlarını toplaşını alğı sürüp, köp modellik, sağlamlık yardımcısı modeli arqılık ahalilerini sağlamlık ahvalını bağlaş ve kesellik kayıp katırını aldın mülçerleş mulazımeti bilen təminleydu. Doktor rakamlık adam ya ki rakamlık koşmak yardımcısını kullanış üstüde izdinip, akli iktidarlık kesel körsetişge yetekleş. Akli iktidarlık davalaş ahırlaşkandan kiyin doktorlarının keselini yoklaşı katarlık muhitta bimarlarını diagnoz koyuştun burun, diagnoz koyuş ceryanı da diagnoz koyuştun kiyin ki bütün ceryallık mulazimet bilen təminleydu. Amevi sahiye cahette keselliknin aldını eliş tizgilla sahası da süni akli iktidar ve çoğun model teknikistin paydalanıp yokumluk keselliklerini küzütüş, Aldın signal beriş, tasatipi amevi sahiye vakallarga ciddi taqabıl turuşka komandallık kılış, sahiye nazaretçiliki, sozulma keselliklerinin aldını eliş, davalaş ve kesellik yükünü onalız kılış katarlık belgi karakterlik emeli kolunuşunu berpa kılış, hem mahsus keselge girptar bolgan bimarlarını retke turguzup onalız kılışını kanat yaydırış üstüde izdiniş talep kılındı. Noktalık kişiler topumu mahsus oranlaştırıldı.

0: sağlamlık bilimlerini hemme ailegi yetküzeyli.
1: Hörmətli radio anlıqçılar, bu sahibimizdə uzaq müddət putni miyengəşdirib oltursa, tomurlar əgri bulub qeyilib, qan ayrılışını tosqıllıq uçurdudu, digən məzmunda sözləb berimiz. Uzaq müddət putlarını miyengəşdirişinin aqvit qaysla. Nurğun kişinin birinci inkası, omurtqa tövriki yanğı egiliş, das süngeki maymaq bulub qeyiliş. Amma Jongyi tibabetede erkin azadi göründüğün bu kıyafet yana tomurlarını asla əgir qılıp, öt, doğsaq, jigər tomurlarga təsir görüstüp, qan və kuvvetnin ayılınışını tosqıllıqı uçurdudu, dəp qarladı. Jongyi tibabetede ustıqan qıngır bulup qalsa, ustıqanğa çaplışıp durduğun tomurlar xuddi çıngıtılgan resink bu qıçkı uxşaş sozulup şəkli özgürüp getidu. Hayati güç və qan bu dəryada ravan aqalmaydı, dəb qarladı. Putnu miyengəşdirib olturğanda, das süngenin bir tərəfi egiz, bir tərəfi pəs boludu. Bəl omurtqısı təngponluqını saqlaş üçün yançı egiladı. Bütün gəvdə bir xil tolğanğan löngə halata durudu. Bədənin yan tərəfidən aylındıgan zoshau yangdan jin aldı bilən zərbəgə uçuraydı. Астыға бесіліп қалған пұт дәнжін янпаштыке Хуэнтияу пәлістін тізінің сұрттыдеке яңлен чөәнгіче ел бойы бесіліп тұрды. Бұ құтты бір талы су тұру бұсыны ұттырдың сұндырғанғы оқшайды. Су еқімі дәрхал тосылып қалыды. Вақыт ұзарған сұры елтінің сұртқи тәріпі теліп, ойышып, мұзлап кетіду, әтта созылып, бәл қысымы қейтіп, әм ағырыйды. Bularının hemmesi öt, dencin çıkarğan kutkuzu signali. Şunun bilen birle dümbedeki Zu Taiyang, Pang Guangjin ciddileşidu. Uzun olturğandının keyin bedenin yukurki yerimi ihtiyarsız aldığa inişidu. Pang Guangjin ziyade tartılıp gitidu. Bel dümbe mağdursuzluğunuş, qetip qilish qatarlıq meseleler kaynı kaynından payda buludu. Sağra putnun içki tərpidiki

0: Yengeştirip oldurduğun adetiniz bolsa, amal bar taşlaşınızı tavsiye kılımız. Mütexessisler oldurış kıyapti ve kündelik yetekleş arkalık eğri bulup kalan tomurlarını asta asta doğru orunga kaydırıp gelişini tavsiye kıladı.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Sulu Şıtin Apitalının 6.0 pilot nusxası toruğa çıkarıldı. Turmuşunuzga tosalgısız hemra boludu.
2: Saat 8:20'de Sulu Şıtin Apitalının 6.0 pilot nusxası yeniğinizdeki haber hemrayınız. Xanzu tili, Uyğur tili, Kazak tili, Mongol tili, Kırgız tilda radyo anlayalaysız, haber körelaysız.
3: Saat 9:20'de Sulu Şıtin Apitalının 6.0 pilot nusxası yeniğinizdeki sefer hemrayınız. Yol ehvaldın, uçurladın, haber de bolalaysız.
2: Saat 11:00'de Sulu Şıtin Apitalının 6.0 pilot nusxası yeniğinizdeki icadiyet hemrayınız. AI yazıcılık yardımcınız. İlhamınızı urgutudu.
3: Saat 13:20'de Sulu Şıtin Apitalının 6.0 pilot nusxası yeniğinizdeki pultice hemrayınız. Cuğulamını numarını tamak biletik almıştırıp hem pultijaysız hem hatırca mılısız.
2: Saat 14'te Sulu Şıtin Apitalının 6.0 pilot nusxası yeniğinizdeki turmuş hemrayınız. Sulu Şıtin Sodi Şehircisinin Şincan'ın özgüç soğuklarını halgan çağda setip alalaysız.
3: Saat 16'da Sulu Şıtin Apitalının 6.0 pilot nusxası yeniğinizdeki ilgili tikleş hemrayınız. İlgili tikleş uyumuz bosa Sulu Şıtin Apitalı yardım verdi.
2: Saat 17:20'de Sulu Şıtin Apitalının 6.0 pilot nusxası yeniğinizdeki medeniyet hemrayınız. Medeniyetinin çigrası yok. İpek yolunun sihri gücünü yes kılısız.
4: Saat 19:20'de Sulu Şıtin Apitalının 6.0 pilot nusxası yeniğinizdeki mezelik tam hemrayınız. AI tamak tizimliki bar.
5: Saat 20:20'de Sulu Şıtin Apitalının 6.0 pilot nusxası yeniğinizdeki ügünüş hemrayınız. Bilim turmuşunuzun temhurçığa aylanıdı.
3: Saat 22:20'de Sulu Şıtin Apitalının 6.0 pilot nusxası yeniğinizdeki tenerket hemrayınız. Sağlamlıkka emrah bulup ekşip çınıksız.
1: Sulu Şıtin Apitalını çürüp serhil mazmunladın huzurunu.
6: Şing Şitan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsol. İçindeki dora kongur yaki beğiren kalkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetleb bedeni küçeytidu. Belp telip avreş, baş kıyış, kulak hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balılar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığın işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şing Şitan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsol. İçindeki dora kongur ya ki beğiren kalkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetleb bedeni küçeytidu. Belp telip avreş, baş kıyış, kulak hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balılar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığın işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şing Şitan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsol. İçindeki dora kongur ya ki beğiren kalkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetleb bedeni küçeytidu. Belp telip avreş, baş kıyış, kulak hongoldaş, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішіден көріп елін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки докторның көрсетмісі бойчы сетіп елін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсәғат сораш телефон номері 400-993-77.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, yaxşımızlar, ədiyelik xabarlar proqramısına anlayışınlarını qarışalımız. Bugün 2026 yıl 6 ayının 18 günü, Peyşembe, Dehqanlar kalendarı boyunca 5 ayının 4 günü.
1: Aval bu qitimki proqramımızın asası məzmunlarını tanıştırmız.
0: Abdınım rayondaki partiya əzaları, kadrlar, memleketlik partiya kuruluşu hizmeti söhbət yığınının ruhini öginip, özləşdirip, anlı kalda Xi Jinping partiya kuruluşu ideyasından faydalanıp, partiya kuruluşunu pilallap ve alğı sürüp, partiya işleri de üzliksiz yeni vəziyet yaratışıqı türtkü bolduğalıqını bildirdi.
1: 2026 yıllık Şincan Mədəniyet ve Sayahat Tərəqiyat Yığını Xotende içildi.
0: Stansımızın Şincan'ı teyhimi köp sayahatçı təlpini dağın arzu dikidek cayğı aylandıraylıya mavzuluk obzori.
1: Jiangsu ülkesi Şincan'a kəsiblər arqılıq yardım verişini sicil küçə etib, yardımge erişivatqan cayının tərəqiyat yoşurun küçünü urğıtdı.
0: Abdınım rayonunun 2026 yıllık 100 günlük 1000 tümən məxsus hərəkdə boyca xadım

0: vatan chaqirmoqda. Tianshanning janubiy va shimolidagi sonsizligon oilalarda o'sib yetilgan har millat o'g'il qizlarining qalbidagi ona vatan muhabbati yolqunjimoqda. Men vatanimni so'yiman. Hurmatli radio anglovchilar, endi anglaydiganingizni Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yaxshimisizlar? Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini olishalarni qarshi olamiz. Men riyasatchi Ahmadjon Abdukerim.
2: Men riyasatchi Roshangul Imam.
1: Bu qadimgi programimizda mundaq mazmunlardan anlatish beramiz.
2: Yurtimdagi yangiliklar sahifamizda 39 qandag'ayning Xinjiang Tianshan yovvoyi hayvonotlar bog'chasiga makonlashganligi to'g'risida so'zlab beramiz.
1: Yuksalayotgan Xinjiang sahifamizda Baynqolin Bugur aerodromida qatnash boshlanib, Xinjiangdagi Puxravi transport aerodromining 29 ga yetganligini tunishtiramiz.
2: Yorqin ism sahifamizda 1 iyul ordeniga erishguchi Bengtuan 9-chi 161-chi tuanning pensiyaga chiqqan xizmatchisi Wei Deyou bilan tanishimiz.
1: Programımız yana Xinjiang radio televiziya stansiyasining yangi taratqu slushting abonechilar terminalida mas qadamda anglatiladi. Hamda har vaqt ilgirki programmalarni anglagani bo'ladi.
0: Xinjiangdagi yangiliklar.
1: Kimin 26-nji yillik Mariniyat va tabiiy miras kuni va 14-nji navbatlik Xinjiang g'ayri

0: Maddi medeniyet mirasları haftalıkının asası meydan faaliyeti yakında Kumul şehirde ötküzüldü. Şincan'daki başka vilayet oblast şehirlerde şöbe yığın meydanı tesis kılınıp, mezmunu mol şekli köp kıl, 200 netçi meydan mahsus temelik teşvikat faaliyeti, mask hedemli kanat yaydırılıp, Atunum rayının medeniyet mirasları'nın koğdaş ve onun varislik kılıçtaki en yeni neticeleri toluk namayan kılınıp, tehimi köp kişiye Cunhua medeniyetinin mol ve çonkur mezmuni ve özgeçi sihri küçü çonkur his kıldırıldı. Mariniyet yadikarlıkı halkı mensup, halk için hizmet kılıldı. Gayri maddi mariniyet mirası turmuşumuzni tehimi güzel kılgısı. Bu yılki mariniyet ve tabii miras günü faaliyetinin başlayması kılındı. Başlanış murasımada arkeologiya, gayri maddi mariniyet mirasları, maharet musabıksı katarlık köptürde mükafatkı erişkenle takdirlendi. Atunum raylık halk teftiş mahkemesi bilen Atunum raylık mariniyet yadikarlıkları idaresi nek meydanda mariniyet yadikarlıklarını adliyelik koğdaş hemkarlık ramkı kelişimi imzalap mariniyet mıraslarının koğdaş müdafiye sepini ortak berpa kaldı. İgelenişçe bu kıtımkı asası meydan faaliyeti Muşu ayının 19. günü geçi davamlaşırken, faaliyet şekli köp hıl, kaplaş dairesi ken, sınaş çalıkı küçükken, Kumul şehirlik muzeyi, gayri maddi mariniyet mirasları merkezi meydanı alıda, uyuşturgucu terep, yipek yolu da yıldızını izdeş, mariniyetini menbedin sürüştürüşünü his kılış körgezmesi, barmak uçudaki hünerven ruhi, gayri maddi mariniyet mirasları hüner seneti boyunca hünerven ruhi körgezmesi, Kumul'da mezlik tamlağı iğiz tigiş, gayri maddi mariniyet mirasları mezlik tamla bazırı, İpek yolu da yanırgan melodiye, gayri maddi mariniyet mirasları nakşı usul köriki rayoni, mariniyet icadiyeti katı yığılışı, gayri maddi mariniyet mirasları yakşı mahsulatlarını tallab setiviliş rayoni katarlık 5 çoğun körgezme rayoni tesis kılıp, şehir ahalları ve sayacılığa haksız içip etip, Şincan'ın mariniyet mirasları umumizlik namayan kıldı. Faaliyet mezgilde gayri maddi mariniyet mirasları müzika usul körüki, kapak ney mahsus meydan müziki keçiliki, meşrep, halk örp adet numurları nöbet bilen uğurlanıp mariniyet mirasları ammının turmuşuğu sındırıldı.
1: Bu yıl kirgenden bu yan Şincan'daki aerodromlar devamlı eşiş halatını saklap geldi. Birinci aydan 5. aygıca Şincan Airport Guruhi Çeklik Mesuliyet Şirketi 20 milyon 920 min adam kıydım yolucu. 140 min tonna yük ve poştu yollanması toşup 190 min aeroplan kıydım nöbetçi aeroplan uçuş konuşka kapalıyla kılıp okşaş mezgildikiden ayrı malda 7.10-7%, 7.10-6%, 5.10-5% aşırdı. Örümçe Tianşan Halkara Aeroportu 11 milyon adam kıydım yolucu, 120 min tonna yük poşta yollanması toşup, 80 min aeroplan kıydım nöbetçi aeroplan uçuş, konuşka kapalıtlı kılıp, memleket boyunca aerodrom red tertipide 13. orungu öttü. Halkaralık aeroplan almışıdan yolucular nesbiti 47.10-6% giyitip, Tügünde almış iş toplanış ünümü devamlı zoraydı.
2: İh anı vatan, siz merdanı çıllab tank kuyaşını, seher cimcitkını oygatkan kızıl horaz, siz pelekti pervaz kılıp, Devr boran çapkullurga merdani yüzlengen gayet zor ejdiha. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızının pehri. Siz 56 milletinin ailesi. Rengar büyük Cunhua, bizden bəxtlik ailemiz. Şincan Radyo Televiziya Stansının Vətən Minin Ailem programısını anlaşılanı karşı alımız.

0: 2400 saat. Buğday mayısının önüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı göçünün dastıkhanğa çıkırılışıga 8760 saat ketidi.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvafıq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
2: Şincan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Şincan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu, açlıqını ticəkdə monolanı əskərtdi.
2: Tamakını ilmi buyurduq, sağlam uzuqlana ili. Tamakını pakız yap, eşip kalgan bolsa elib alayli.
3: İqtisadçıl ve ticaretçi bulup əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıp söz hərəkətimizde ülgü bolaylı.
2: Tamak stili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyimizi. Tamak ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayli. Bir vaxt tamak tayarlışımızğa qanchalik vaqt ketidi?
0: Şalning gürüşke aylanışığa 2400 saat. Buğday mayısının önüp dan tutup unga aylanışığa 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı göçünün dastıkhanğa çıkırılışığa 8760 saat ketidi.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamakını muvafıq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
2: Şincan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep bermekte.
0: En enevi ör adet çonkuru yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rengdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan benim ailem.

0: yurtundaki yeniliklar. Hürmetlik radyo anlıgıçılar, bu sahipimizde 39 kandagayının Şinjan Tianşan yavayı hayvanatla bağıtsığı makallaş kalıqı doğrusu da sözləp birimiz. Cansu ölküsü Yençin şəhərinin Dafın rayonudaki 39 kandagay 60 netli saatte 3800 kilometreden artıq musafını besip, Şinjan Tianşan yavayı hayvanatla bağıtsığı makallaşdı. Kəlgüsü de ula bu cayda köpüyüp yaşaydı.
1: Cansu, Şinjan işki cayının ekologiyasını ortak kuruş, medeniyet, sayahatının çoğunkur yoğurma terakkiyatını puhta ilgiri sürüş üçün Şinjan, Tianşan yavayı hayvanatlar bağıtısı, Cansu, Yençin, Dafın rayonu, Junhua, Kandagay bağıtısının Kandagay kirgüzdi. Bu kitim kirgüzülgen 39 Kandagay ətivarlıq türlerini başka cayda qoğdaş. Pənni umumlaştırış boyunca körkəsmə qiliş və ekologiya pən tədqiqat xizmətiga işlətildi.
0: Bu türküm Kandagay 6-cı ayının 11-ci günü Yençin şəhəri Dafın rayonudaki Junhua Kandagay bağçasında avtomobilga qaçılınıb yolğa çıxdı. Toşuş jarayanında belgeləməgə uyğun kelidigan yavayı hayvanlar məxsus toşuş avtomobili işiltilib, baqquchi mal doktori avtomobilga ağışıb meñib, bexatarlıq kapalatlıq qilishqa o'rinlashtirildi. Bütün musafada hamroh bo'lgan Şinjan Tianşan

0: Vay hayvanatla bağıtsının muavın baş direktörü Wang Mingxuan'nın tonuşturuşça, bu kıtım hayvanatla bağıtsının tuncu kıtım kandagayını kırgızışı bulup, eğer tür topi şu cayının muhitiği oğuşluk maslaşsa, ətvarlıq yavayı hayvanatlarının qoğdaş hizmeti de muhim töp hoşqallıq hesaplarındıken.
1: Şincan Tianshan Yavayı Hayvanatlar Bağıtsının muavın baş direktörü Pelin'na tonuşturup mundaq dedi. Bu qetim kirgizilgen kandagayının 13 erkek, 26 kişi. Erkek kişi nisbeti 1'de 2 nisbette. Muvafık bolgan cins nisbeti kandagayının Şincan'da evlat kaldırışıga yakşı çara ihtiyartıp berdi.
0: Egerin işçe hayvanatla bağıtsı yaraktın kelgen bu aziz mihballanı kütüveliş üçün ayırıp karantin kılış rayonu, kotan, hareket kılış meydanı ve yem xeşek, işçidigan su yürüyüşlük əsahallarını tayarlaş hizmetini müddettin burun tamamlagan hem de alakadar rayonlarını omumizik dezinfeksiyeligen. Bağçı rayonada bekiş hizmeti məxsus bəni təsis kılınıp, bakmaçı mal doktoru ve kəsbi texniki xadımları səplinip, kandagayını bekip baş kuruş, yuqunluq keselgi diagnoz koyuş ve onu davalaş ve ciddi bir taraf kılış boyunca məxsus tərbiyələş qanat yaydırılğan.
1: Pelin'nin tonuşturışca kandagay aldı bilen 20 gündən 30 gün geçə ayırıp karantin kılınıdıkən. Karantin kılış müddeti toşqandın keyin bağçı rayonundaki muhiti yaxşı, ot çöpe koyuq, su miqdarı yeterlik egiz tağ rayonuna köçüp girdikən. Bu bölək rayonda şildirlap eqip durğan eriq östənglər, tağ bolaqları. Yana kandagay yaxşı gördüğün soğuluk yer bar ekan. Mülçelin işçe bu yıl yazlık tatilde sayahatçılar bağçı rayonada bu bir top devlet tarafından birinci derecelik qoğduladığan hayvanı köreleydi ekan.
0: Kandagay devletimizdeki alahide tür topu bulup, bugünkü künde devlet işçideki kandagayının tür topu 10 mindan aştı. Beşi atninkige, müngüzi buğuninkige, tuyuqi kalininkige, kuyruqi eşekninkige oxşuğaçqa köpçülük kandagayını obrazlıq kılıp, sıbuşan dep atıgan.
1: Şincan Tianshan Yavayı Hayvanatlar Bağçısı Tianshan Tağ Tizmisinin şarkı bölükideki Boğda Çoqqısının etkige caylaşkan. Bağçı rayonada 8 çoğun alayhidi temelik körgəzmi rayonu təsis kılıngan bolup, yavayı hayvanat, ösümliklerini qoğdaş, ilmi tədqiqat, pənni umumlaşdırış tərbiyəsi, canlıqlarının köpxillikini qoğdaş iqtidari bir gəvdə qılınğan universal mədəniyyət sayahat mənzərə rayonu.
2: İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab, tank kuyaşını, seher cimcitkini oyğatkan kızıl xoraz. Siz pelekti pərbaz kılıp, devr boran çap kullurğa merdani yüzlengen gayet zor əjdiha. Siz 1 milyar 400 milyar...

0: Yiğidi, evlat mı evlat davamlaşıp, süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cumhur medeniyeti mengü nur çeçip, sınaflarga baş eğmey, teğimi çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi, menevi makanımızı obrazlık tesvirlep vermekte.
0: En enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rangdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Yükselen Vatan Şincan. Hürmetlik radyo anlıgıçula, bu sahipimizde Bayngol'in bügür aerodromada katnaş başlanıp, Şincan'daki Puhravi Transport Aerodromu'nun 29'u yetkerlikini tanıştırımız. Yakında Bayngol'in bügür aerodromi tüncü ketimli kuşunu icra kılıp, Şincan'da işgi kereştürülgen 29. Puhravi Transport Aerodromu bulup kaldı.
1: Bu yeni aerodromun işgi kereştürülüşü Şincan'ın 3 tor 3 aylanma aviyatsiya tori urullaştırışıdaki açkışlık tügününü tolukladı. Şundakla tarmak liniye bilen ol liniye tutaşkan, torda bütünlüğü tutaştırılgan aviyatsiya liniyesi tori kuruluşuda puhta kadem taşladı.
0: Şu günü saat 18.55 minüt ötkende Huaşa aviyasiyasının C-52.637'de Kaşkar Bügür Gulcu Növetçi Ayrıplani Bügür Aerodromu'u konup Şöymen'den asta seyirilip ötüp aldım belgelengen ayrıplan oranına mukum toktudu. Tuncu Türkiye'deki yolcuyla ayrıplan şortisinin oğuşluk düştü.
1: Aeroplan kütüs zalıda seperge çıkışkı tayarlık kılıp atkan Bögür nahiyesi, Çompak Bazarı, İgiz Öy Mahalli kentideki keyim keçek sodigeri, Nadire Rahman hoşallıkını basalmay mundak dedi. İşik aldıdala aerodromdan yolga çıkkallıkımdan intayın hayacallandım. Bunun dinkiyin ürümçüge berip, keyim keçek setiviliş, her kaysi çaylarga berip sayahat kılış tekimi kolaylaştı.
0: Bügür aerodromu da katnaş başlanıp şu cayda Puhravi Transport aerodromu bulmaslık tarihiga hatimi berilip, bügür bilen Şincan'ın her kaysi cayları, devlet işçideki başka ülke, Abdunum rayon, bivaslık, haraçlık şehirlerinin zaman makan aralığı zor derecede kıskardı. Aviyasiya liniyesi her millet amının seferge çıkışıga kolaylık yaratıplı kalma yine boşluk reştisi berpa kılıp, şu cayının merine sayat baylıkını tonuşturuş, özgüce yezi igilik mesulatlarını sırtkı setiş, soğudiger çakırıp meblağ kırgızış, akli küçü kırgızışıge küç koşup, Cenubi Şincan'ın universal katnaş endiyesini mükemmelleştiriş, rayonlarının mas terakatını ilgir sürüşte muhim ehmiyetki ige.
1: Bügür Nahiyelik Terakkiyat ve Islahat Komiteti Partiya Grupsının şucisi Wang Xiaodong mundaq dedi. Biz aviyatsiya evselikidin paydalanıp Nahiye rayonlardaki toğraklık, kademi şehir harabisi, mozi qatarlık elasbetlik, medeniyet sayahat baylıqını çoğunkur canlandırıp, medeniyet sayahat yoğurma terakkiyatının tez yoluna girimiz. Yana aviyatsiya tögünlüğe tayinip, yerlik alahiyeti kesiplerinin tipini özgertip, derecesini östürüp, bu aviyatsiya liniyesini ammanın kırımını aşırıp beyişideki bəxt yoluğa aylandırımız.
0: Bügür nahiyesi, bügür aerodromu'a tayinip katnaş, mərniyet, sayahat, kesk katarlıq türlük baylıqlarını bir tutaş planlap ve biriktirip, aviyatsiya ixtisadi küç koşuş ünümünü davamlı kozgutup, katnaş rayon evzellikini ixtisadi tərəqqət hərəkət energiyası, halıq turmuşu bəxt saadetinin eşliğe hakiki aylandırıp, Cənubi Şincanın yukarı süpətlik tərəqqətiğe küçlük hərəkətlendirgüç küç koşudu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep vermekte.
0: En-enevi ör-adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tan quyaş ini, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərvaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əcdiha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızının pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük Cunhua, bizning baxtlik oilamiz. Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini anglashinglarni qarshi olamiz.
1: Hurmatli radio anglovchilar, endi Otinom rayonimizga 16 shaharning kelgusi 24 soatlik havo rayidi ma'lumot anglatamiz. Yurimchida hava bulutluq, temperatura 21 dan 31 selsiya gradusgacha 3-4 bal g'arbiy shimoli shamoli chiqadi. Altoyda ozroq yomg'ir yig'ib, keyin hava bulutlanadi. Temperatura 19 dan 30 selsiya gradusgacha. Cho'chakda hava ochiq, temperatura 17 dan 34 selsiya gradusgacha. G'uljida ozroq yomg'ir yig'ib, keyin hava bulutlanadi. Temperatura 19 dan 34 selsiya gradusgacha. Bortlarda hava bulutluq, temperatura 19 dan 34 selsiya gradusgacha. Qaramayda hava bulutluq bo'lib, keyin ochiladi. Temperatura 23 dan 35 selsiya gradusgacha. Kuytinda hava ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi. Temperatura 20 dan 35 selsiya gradusgacha. Shixanzida ozroq yomg'ir yig'ib, keyin hava bulutlanadi. Temperatura 22 dan 34 selsiya gradusgacha. Sanjida ozroq yomg'ir yog'adi. Temperatura 21 dan 34 selsiya gradusgacha. Qumulda ozroq yomg'ir yig'ib, keyin hava ochiladi. Temperatura 20 dan 34 selsiya gradusgacha. Turpanda hava bulutluq. Temperatura 29 dan 41 selsiya gradusgacha. Korlu'da hava bulutluk, temperatura 23 dan 36 selsiya gradusgacha. Aksu'da hava bulutluk, temperatura 21 dan 36 selsiya gradusgacha. Atış'da hava bulutluk, temperatura 20 dan 35 selsiya gradusgacha. Qashqar'da hava bulutluk, temperatura 22 dan 36 selsiya gradusgacha. Xotan'da ozroq yomg'ir yog'adi. Temperatura 19 dan 29 selsiya gradusgacha. Urumchida hava bulutluq. Temperatura 21 dan 31 selsiya gradusgacha bo'ladi. 3-4 bal g'arbiy shimoli shamoli chiqadi.
0: Uzoq tarixga ega Junhua madaniyati avlodma avlod davomlashib, süp süzük bulak kabi kalıp

Süýümlik radio anlygçy dostlar, nöwetde dil aramynlarga Güzel Turmuş namlyk kırgızça nakşyny taqdim etimiz, Hozur agaýsylar.

Süyümlük radio anlıqçı dostlar. Әмді партия Süyümlük Anam namlıq Moğolca naqşıdın birlikte özür alaylı.

Hürmetlik radyo anlayıcılar, bu sahibimizde davalanışka ala kadar haber diktinlerdi buludu. Yukarı kan besin mi? Diyab

Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldın eyliş, sağlamlıklı ilgiri sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Aptonum Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıklı ilgiri sürüş, penni umumlaştırış ders hansı, penni umumlaştırış sahipsi tesis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini evç aldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul teşebbüs kılaylı.

0: asası kanun teşvikat munbiri.
1: Hayat yolunun bexatarlik belgesi.
0: Kanun idari kılıç gözneki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığınızlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programması.
2: Hürmetlik radyo anlığı uçulan Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programımızdan alışanan karşılığımız. Ben riyasetçi Ahmetcan Abdükerim.
3: Ben riyasetçi Aynur Mehmet.
2: Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratko solution abonuçular terminalıda mas kademde anlatılıdı. Hem de her vakit kayıtı anlığılı boludu. Bugünkü kanun sizge emrah programımızda bundak mezmulla boyunca anlatış birimiz.
3: Kanun haberleri sahibimizde Merkezi Komite Teşvikat Bölümü Gon'an Ministerliği birlikte bütün memleket boyunca 2026 yıllık umumi halk aldamçılığa karşı duruş şirkette temsildeki merkezlik teşvikat iyi faaliyetini kanat yaydırışını oralaştırma kaldı. Ormanı veyran kılganlarının cevapkarlığı cezmen sürüştürüldü. Göçün Bozyer Özleştiriş Rayonlu Halık Sot Mekemesi kanun yürgüzüş boyunca koğdaş buyruğu çıkardı degen haberlerini anlayısla.
2: Dilo ve kanun sahibimizde dostunun icare üyüde turuş ceryanında köyüp, meyip bulup gelip, tölemge erişip, 20 yıldın kin kaydı dava kılsa, sot mehkemesi kollamdu degen Dilo misalini diktanağı sunumuz.
3: Amma üçün əməli iş qılıb beri sahibimizde, amma paranlışış noxtisi kent ahallarının asasi katlamını idari kılışqa qatnışış qızgınlığını qozgıdı degen məzmundu sözləb birimiz.
2: Hem de dikkatle bugünkü kanun sizge hemrah programımızın tefsili mezmullurdu bulsun.
3: Kanun haberleri.
2: Memleketlik telegraf tor aldamçılığa zərbi veriş tüzəş xizməti sin yığınının orlaşdırımı tələbigə asasən Mərkəzi Komite Təşviqat Bölümü, Qonən Ministerliği yıqında birlikdə anlamaslıq, işənməslik, açközlük qılmaslıq, aldamçılığa qarışdırış qəlb müdafiə sepi bərpa qılış baş temi qılınğan, umumi xalq aldamçılığa qarışdırış hərəkətdə temisidiki, Merkezlik teşvik kılış iyi faaliyetini orlaştırma kılıp kanat yaydırıp, aldamçılıkı karıştırış teşvikat salmakını yanımız zor aytıp, ammanın aldamçılıktın müdafiyeleniş iyi ve aldamçılıkın tonuş iktidarını üzüksüz östürüp, bütün cemiyette aldamçılıkı karıştırış koyuk keyfiyatını hakiki yarattı. 6. ayının 10. günü merkezlik teşvik kılış iyi başlanış murasimi Beijing'de ötküsüldü.
3: Faaliyet orlaştırışıga asasen her qaysı caylar, her qaysı tarmaqlar bütün memleket dairesi de mahallige kiriş, yezige kiriş, ailege kiriş, mektepge kiriş, karxanaga kiriş faaliyetini teşkillep kanat yaydırıp, kent ahalle komiteti, ahali komiteti ve mahalle hizmetçileri, daire başqurguchi, pidaylağı tayinip, aldamçılığa karşı duruş teşviqati ve aldını elişini çoğunqur kanat yaydırıp, aldamçılığa karşı duruş teşviqat hizmetini asasi katlamının cemiyetini idare kılışka çoğunqur sındırışıge hakiki türütkü boludu. Gon'an organi alaqadar sahadiki mesul tarmaqlar bilen birlikte pul muamila aparatları, telegraf kesbi ticaretçileri, tor mulazmeti bilen təminli gücülerinin öz sahasidiki kesbkarlar hem mulazmet obyektlerine karata aldamçılığa karşı duruş teşviqatını çoğunqur kanat yaydırışıga heydekçilik kılıdu. Şunun bilen bile Gon'an Ministerliği Akbarat İlan Kılış Yığını Ecep, Sanayet ve Uçurlaştırış Ministerliği, Cungu Halık Bankası Katarlık Oralar bilen birlikte, hazırki Telgraf Tor aldamçılık cinayeti vəziyetinin alahidliki köp yüz beyrediğinin aldamçılık türleri hem de aldamçılıkların sağlanış əskertmesini tonuşturdu. Merkezi Radyo Televiziya Baş İstansı bilen birleşip, Umumi Halık Aldamçılığa Karış Duruş Uçuk Dersi Alaydı programısını oturgu çıkırdı. 2026 yıllık telegraf tor aldamçılığının aldını eliş teşviqat kullanması qatarlıq bir qatarı teşviqat aldını eliş materiallarını elan kılıdı. Bu mezgilde asaslıq akbarat taratqıları ve yeni taratqısıpıları aldamçılığa karıştırışı ait yürüyüşlük haberlerini sıcıl elan kılıp, teşviqat dairesini üzlüksüz kenaytıp, teşviqatının eniklik dereyesini özdürüp, umumi xalq aldamchiligiga qarshi turish, butun jamiyat aldamchiligiga qarshi turish yangi to'lqinini qo'zg'aydi.
2: 2025 yildan buyon har qaysi joylar, har qaysi tarmoqlar partiya markaziy komitetining tadbir o'rinlashtirmalarini qat'iy izchillashtirib, amallashtirib, telegraf tor aldamchiligiga qarshi turish qonunini astoydil amallashtirib, 4 maxsus 2 birikma kuch umumiy fikr yo'lidan chuqur foydalanib, chegara ichi sirtidan iborat 2 jang maydoni, tor va tor sirtidan iborat 2 safni bir tutash planlab taqiqlab zarbi berish, sahala tuzash, tashviqat oldini elish, nasihat qilib to'sish, xalqaro hamkorlik qatorliq tadbirlarni universal qo'llanib, zarbi berish, tuzash xizmatida ko'rinarli natija unumni qo'lga keltirishga turtki bo'ldi.
3: Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozamat prinsipi. Yaqında Bingtuan Gochong Bozyer özləşdiriş rayonluq xalq sot məhkəməsi tunçı qeytim amvi mənbət ormanını məxsus tür boyuca qanun yürgüzüş boyuca qoğdaş buyruqı çıxırıb, bir varıq çəkləş buyruqı arqılıq təvəlik rayondiki çöllük amvi mənbət ormanı ətvarlıq yav üzümliklə üçün qanun yürgüzüş muhafizət külliki bərpa qıldı.
2: Gochong Bozyer özləşdiriş rayonluq xalq sot məhkəməsiga qarışlıq rayonda qarlıq dağ, qumluq, bostanlıq qatarlıq köp xili ekologiya tipi bar. Onun üstiga dövlət ommaviy mənfəət ormanının tarqılışı kəng. Ekologiya bexatarlıq tosqını müstəhkəmləb, ekologiya muhit və təbii baylıqni həqiqi ünümlü qoğdaş, dövlət dərəcəlik ommaviy mənfəət ormanı həm dövlət nuqtulu qoğdaydıqan yavı ösümlüklərini qoğdaş üçün bu sot məhkəmisi qanun boyca, qanun yürgüzüş boyca qoğdaş buyruqı çıxırıb, barlıq orın və şəxsləgi yüzləngən 5-ni mən'i qilish buyruqı çıxardı. Ammavi menfaat ormanı dairesinde yavı toşkan zedeki yavı soyan katarlık devlet nuhtuluk koğdaydıgan yavı ösümlüklerini öz meyleci kolaş men ikilindi. Sök sök yulgun ak tiken katarlık çöl ammavi menfaat ormanını öz beşimçilik bilen kesiş, köçürüş, buzuvitiş, yığış men ikilindi. Ammavi menfaat ormanı dairesine ahlet, yundu töküş men ikilindi. Ot yıkış, asan yanıdığan, asan partlaydığan, zəhərlik, ziyallıq boyumlarını dövüləb qoyuş men ikilindi. Ammavi menfaat ormanının qoğdaş belgesi, pasıl qozuqi, qaşa qatarlıq əsləhəlerini öz beşimçilik bilen götkeş, çuvvetiş, buzuvetiş men ikilindi. Ammavi menfaat ormanına ve devlet nuhtuluk koğdaydıgan yavı ösümlüklerine buzgunçuluk kılıdıgan başka kanunlu hılap kılmışlarını sadır kılış men'i kılındı.
3: Qanun yürgüzüş boyunca qoğdaş buyruqı da mundaq aydınlaştırıldı. Qoğdaş buyruqıga xilaflıq qılğan orun və şəxslər qılmışının eğirlik dərəcəsinə ayrım ayrım halda haq tələb tölem cavabkarlığı, məmuri caza cavabkarlığı yoki cinayi cavabkarlığını üstiga alıdı. Yoldan ötken amma və sayahatçilərinin xəbərdar bolışığa qolaylıq yaratış üçün bu məhkəmə dövlət ommaviy mənfəət ormanı ətrafıdakı qatnaş mühim yolunun yeniga elan taxtısı ornatıb, qanun yürgüzüş boyunca qoğdaş buyruqının məzmununu görsətdi.
2: Egelinişçe yakınki yılladım uyan bu sot mahkemesi deldarak yavı ösümlüklerge buzgunçuluk kılış cinayi işler değil olurdun köp ketimli kanun boyca sot kılıp ahırlaştırıp ormanını veyran kılsa cezmen tölem töleş ziyanğı uçuratsa cezmen eslige keltürüşünü emeleleştirip diloğu çetişlik alakadarlarının ekologiyeni eslige keltürüş meblağı tapşurup ammavi menfaat ormanını toluklap tikip yeşillikini eslige

0: Dilo və Kanun.
1: Hürmetlik radio anlıqçılar. 20 yıl ilgiri er tasadifi köyüp yarılınıp meyip bolup kılıp 180 min yandan artık tölemge erişken idi. 20 yıldan kin o yeni bir katım ziyan tölümü davası kıldı. Dava sot mahkemesinin kollaşığı erişelem de yok. Dilo ve kanun sahibimizde birlikte bu dilo misalığı dikkat kılaylı. 2004 yılı en ikiz Əslədəki Ürümçi şəhəri, Dunsan rayonu Lusavgu yezisidəki məlum kəntin bir yürüş öy icarı alğan. O öy igisi Çön ekiz, Can ekiz Ərxotunun qızı Şaucağının öz aldığa 12 ton suyuqlandırılğan gazni bu icarı öyge qoyub qoyğalıqını bilməkdi. 2004 yılı 3-cü ayının 6-cı günü Ən ekiz öy igisinin maqulluqını almay turub, Dosti şöy ekisini kondurup kalgan. Şu künik heşte en ekis suyuklandırılgan gaz oçkıda su kaynatıp suyuklandırılgan gaz klapanını etmeyle tamakis yetiveliş üçün sırtı çıkıp getken.

0: qonunchil shahar barpo qilib, tinch omonlik qurilishini qanot yoydiraylik. Tinch Shinjong sayyibsi sizga hamroh.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifimizda turmidan chiqib amdala 3 oy bo'lganda bu ar kala qo'y savdosi qilaman deb 12 kishini aldab yana jazoga hukm qilindi degan mazmunda so'zlab beramiz.
0: Oz selinma bilan yuqori muqim foyda elib ziyon tortmaysiz deb va'da beradigan savdo hamisha ko'ngil qo'yib to'qilgan aldamchilik qildiqi. Yaqında Tekes Nayarlı Xalıq Sot Məhkəməsi bir aldamçılıq delosunu qanun boyunca sot qılıb ayaqlaşdırdı. Cavabkar YX 5 yıl 9 aylıq müddətli qamaq cəzasına hökm qılındı. Qoşumça 50 min yen cərimə qoyuldu. Şunun bilan 12 ziyankeş quçurğuçunun cəmi 1

0: Arkadan kala koy sorusu meblağ silip yukarı somuluk payda kaytırış namı bilen aldamçıl kılıç hiyalığı geldi.
1: 2025 yıl 8. aydan 10. aygıça YX ameli ticaret pahaliyeti yok ahvalda asasız halda kalı koyu göçünü top setiş sodasını uydurup çıkarıp Şüphenhav arkalık ekim gelip kalıp ziyankaş kuşurguçlarını veyşinin koşuşka kızık durgan. Ayrım paranlaşkanda YX yana davamlık mokum paydalısız, ziyan tartmaysız, yukarı somuluk payda kaytırılıdu digenli yem çıkılıp, ziyankeş kuşurgucularının az selinme selip, tez pul tepiş peskikisini tuttu velip, ilgeri keyim bulup, na ekiz katarlık 12 ziyankeş kuşurgucunun 196 min yuan pulunu aldap eli velip, pekat 26 min yuanlı kaytırıp bergen. Kalgan zan pulunun hemmesini buzup çeçip tügetken. 2025 yıl 13 ayının 20 günü YX Tekes Nahiyelik Gonan Organı'a teşebbüskarlık bile özünü malum kıldı. 4 ayının 22 günü Tekes Nahiyelik Halık Taptış Mekkemisi YX'ni aldamçılık cinayeti kumanı bilen Tekes Nahiyelik Halık Sot Mekkemisi'ye ayıpladı.
0: Bu yıl 5 ayının 11 günü Halık Sot Mekkemisi sot kılıp bundak tep karıdı. YX yukarı somuluk payda kaytırışını yem çıkılıp 12 ziyankeşlikke uçuruguçunun mal mülkünü aldap elip alğan. Dialogu çetişlik somma aldamçılık cinayetindeki miktarı gayet zor bolğan buluş ölçümüge yetirdi. YX aldınkı cinayeti icra kılınıp bulup 5 yıl içinde yeni bir kıtım cinayet ötküzgen. Eğrilitip ceza berilişi gerek. YX'nin teşebbüskarlık bilen özünü malum kılgalıkını közü tutup, yeniklitip ceza berilisi boludu. Bütün Dilo'daki cinayet paketi, Dilo'a çetişlik sonma ve cemiyetke bolgan hevpini umumlaştırıp sot mehkemesi yukarıkı hükümünü çıkardı.
1: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayin iş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prensibi.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, MD Abdunum rayonumuzda 16 şəhərinin hava raydın məlumat anlıqdımız. Ürümçide hava bulutluq, temperatura 21-31 Celsius gradusqıcı. Altayda azraq yağmur yağıb, keyin hava bulutlunudu. Temperatura 19-30 Celsius gradusqıcı. Çöçekte hava uçuq, temperatura 17-34 Celsius gradusqıcı. Olcuda azraq yağmur yağıb, keyin hava bulutlunudu. Temperatura 19-34 Celsius gradusqıcı. Qarmayda hava bulutluq bulub, keyin eciladu. Temperatura 23-35 Celsius gradusqıcı. Kuytunda hava uçuq bulub, keyin bulutlunudu. Temperatura 20-35 Celsius gradusqıcı. Şihanzıda azraq yağmur yağıb, keyin hava bulutlunudu. Temperatura 22-34 Celsius gradusqıcı. Sancıda azraq yağmur yağdu. Temperatura 21-34 Celsius gradusqıcı. Qumulda azraq yağmur yağıb, keyin hava eciladu. Temperatura 20-34 Celsius gradusqıcı. Tırpanda hava bulutluq. Temperatura 29-41 Celsius gradusqıcı. Korlu'da hava bulutluq, temperatura 23-36 Celsius gradusqıcı. Aqsu'da hava bulutluq, temperatura 21-36 Celsius gradusqıcı. Atuş'da hava bulutluq, temperatura 20-35 Celsius gradusqıcı. Qashqar'da hava bulutluq, temperatura 22-36 Celsius gradusqıcı. Xotan'da azraq yağmur yağdu, temperatura 19-29 Celsius gradusqıcı. Ürümçide hava bulutluq, temperatura 21-31 Celsius gradusqıcı boludu. 3-4 bal, ğarbi şimal şamını çıxıdu. Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish görüş, qanun sizga hamra programımızning mulozimat prinsipi.
1: Şinjan radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'ur universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
2: Tamaqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanayli. Tamaqni pakiz yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
1: İqtisatçıl ve ticaretçi bulup eşemeçlik kılmaylı. Yeni stilini evci aldırıp söz hareketimizde ülgü bulaylı.
2: Tamaq üstüli medeniyeliki, ictimai medeniyelikinin ıhcanlıklar temisi. Tamaq ısrap kılmaslıkni emmimiz

tağ deryalar arası da beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişten yanrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıkçılar, Munbet Tıprak programısını anlayışınlarını karşı alımız.

0: Hürmetli radyo anlayıcılar. Şincan Radyo Televizyon Stansı'nın Muhabbet Bırak programısını anlayışlarına karşılığımız. Ben Perhat Ömer.
1: Ben Roşengül İmam.
0: Bu kıdımki programımızda tümendeki mezmurları da anlayış birimiz.
1: Güllünü vatkan gezi kentlerge nazar sahibimizde Cimsar Nahiyyası'daki 130 man kışlık koza merkezlik kodandan çıkırılış mezgülünü kütüb aldı. Avat Nahiyyası'nın dolan gezisi Sebde Güldün mol hosul elip 5 gülü güllünüş yolunu açtı degen mezmurlarını dektanlarga sunumuz.
0: Kaltıs 5 mahirleri sahibimizde Çöcek şehirdeki bakmıcı Van Key işini yemkeşek eşip kılıçtın başlap İşek bir kişinin kesip zincirini oylandırdı dediğin mezmun deyiktiğinlerdi buludu.
1: Yezi ilgiliki yeza dehkallarga alakadar uçurlar sahibimizde Şincan'da kabillere başlamcı buluş tüzemi arkalık ela süpetlik buğday sortları delce ayda tallandı. Şincan'da abdonom rayon derecelik 3 muhim soluk yer yeniden köpeytildi Katarlık uçurlarını anlatımız.
0: Radyo anı uçula. Programın Sincan Radyo Televizyon Stansı'nın yeni taratku sloşetin abonçuları terminalde maskademde anlatıldı hem de her vakit kaydırıp anlığı buludu. Hem de deyiktiğinle programımızdan tepsili mezmurları da bulsun.
2: Güllünü vatkan yezik hentlagi nezer.

yette. Maslahat soraş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şın şeytan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiran talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekini kuvvetleb bedeni küçeytildi. Bel putteylip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığın işlerini doğrunun düşündürüşüden körü bilin. Eskertiş. Doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-0507. Maslahat soraş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şın şeytan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiran talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekini kuvvetleb bedeni küçeytildi. Bel putteylip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığın işlerini doğrunun düşündürüşüden körü bilin. Eskertiş. Doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-0507. Maslahat soraş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şın şeytan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiran talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekini kuvvetleb bedeni küçeytildi. Bel putteylip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığın işlerini doğrunun düşündürüşüden körü bilin. Eskertiş. Doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-0507. Maslahat soraş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88.

0: Kaltıs beyiş mahirleri.
1: Radyo anlıkçıla. Çözek şehri Karkabak yezisi Mescid kendiliki bakmacı Vankey işini eşip kalgan yem hacektin başlap işek bir kış kazıp zendirin şekillendirdi. Hem de kalsın bir iş mahirleri sahipimiz. Bu içe onun beş hikayesini sözlep birimiz. Vankey'nin ailevi bakmacılık meydana girgende eğil pakiz retlik idi. Tükler parkrak işekler bekraman yem yavatattı. Sütsiğiş, yığış, bastırlap mikrop öldürüş, pijetleş, katarlık işler tüpürdün ki yeni işek sütü bir yerden orap kaçılınıp evet ilip 12 saat içinde bütün memleketinin arkası çayları istimalçılarının koluğa bir vasıtı yetkiz oludu. Bu yolun içip kalan yem hacektin başlangalıkını kim

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Sulu Şitin Abdetal'ın 6.0 Plus nuskısı torgu çıkarıldı.
1: Sulu Şitin Abdetal'ın 6.0 Plus nuskısının haber sahipsizken aydıldı.
0: 18 kıl kanalda kızık nokta uçturla nopozluk çöndürülüldü.
1: Katnaş yol ehvali şu vakitinin özü de uçturulüldü.
0: Sağlamlık görsetmesi kumanik paraşlarınızı tüketildi.
1: İşki uğrunlaştırış mulazımtı da suallığa cevap verildi.
0: Tenterbiye musabıkları ızlap haber kılınıldı.
1: Mol uçurunu del vaxtıda yan telefonu ızıl görüleysiz.
2: Sulu Şitin Abdetal'ın 6.0 Plus nuskısının hem Türkülük sinema mezmuları sarkıl.
3: Mukafatlık çekti atış, bilet taşlaş, talışıp cevap veriş katarlı kızgarlı faaliyetle arka-arkadan ötküzülüdü. Katnaşsınızla mukafatka eriş pırsıtınız ba?
2: Yoklumudun üstünüz, körsünüz, mezmun avasınız, cuğlanma numurga erişsiz.

0: Şi sovqatlarga almashtıra alaysız.
1: Solushiting App Detali 6.0 Plus nusqasının AI aql ijadiyeti cheksiz. Yepyeni aql taratqu torga chiqarildi.
2: Xiaosi sizge yardamlaşıp ijadiy mazmunlarni chiqarib berdi. Yeziqni közü yumup aşqıça suratga aylandıra alaysız. Bir egiz gapilan xas çoŋ film işle alaysız.
1: AI aql taratqu oy xiyalingizni bilalaydi. İlhamingizni asanlı qozğıtıdı.
3: Solushiting App Detali 6.0 Plus nusqasında xalığan çıtallap endisiz mal setip alaysız.
4: Şinjan radio televiziya stansının danlıq riyasetçileri bevasit körsitip Şinjanın alayını mesulatlarını satıdı.
3: Mezelik taamla, yeni miyve, kuruk yeliymiş, medeniyet, icadiyet buyumu katarlık Şincan'ın alahidi meslatlarını bir günlük gibi lalı setvelip, özgücü mal setveliş tesiratı yerçeleysiz.
4: Şincan hakkında izniş Muşiya'dan başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiya'dan başlanıdı.
2: Şincan Radyo Televizya Stansı Solushiting App Detali 6.0 Plus nusqası turmuşunuzu rengarlık doldurup, seferinizge hemra boludu. Her kays app pazarları, olma app pazarından Solushiting App Detali'ni çürüp, serkıl mezmulladın huzurunun.
5: Yeşil tağlarga nazar selip, süzük suğu bakımız. Seyğingan yurtımızga makallaşıp, bu tuprağını güllendirimiz. Her kişi kalbide bardur şundaq bir parça yer. Munbet tuprağ programımız arqılıq arzu etizimizga yol açımız. Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet tuprağ programısını anlaşanlarını karşı aldımız.
6: Hürmetlik radyo anlayışlarına avat kınanlar, Şinjan radyo televiziya stansının Munbet tuprak programı zemde deyiktiğine yezi ilgiliki yeza deyikallarına alakadar uçurladı bulsun. Şikimin zikirin 6. ile Şinjan'da buğdayının arka arkadan pişip mol olsun. İlişiğe ergeşip, Altın Rayı'nın kabullar başlamcı buluş türü hesaplanan Çincağının ala süpetlik buğday sortunun tallaş körgezmesi muhim tügünlük tuvalı. Bir türküm yezgilik mütexessisleri alaları işçiden tallığan bir türküm buğday sortları burundun kiyin Tiyanşan'ın Cenubi Şimaldaki kən etizler değil startıp, açlık usulunu kən külemde tekşi aşırıştı özellik rolunu cari kıldırdı. Altın Raylı Yez İgilik Peller Akademiyası Ziraat Tetkikat Orunun Başlığı Can Yüet Çiyan'ın tunuşturuşça yeni sortunu talap yetiştirişki okşamaydığını bu tür tek şürüp bir kişinin ötken hem Yez İgilik işlep çıkılışlı kolunu vatkan pişkan sortlarını kayıt talaşı hesaplandıken. Pen tetkikat adımları okşaş bulmağın buğday sortlarını merkezlik siliştirip bir kişi arkalık Şincan'daki okşaş bulmağın ekologiye rayoları da terişka Mas kilgan küzgi yazgı buğday itek sortlarını tallap çıkıp hem yürüyüşleştirip teriş teknikisini toplaştırıp rayonu karap sort bekitiş, sortu karap tekniki bekitiş, tekniki arkalık yukarı hosul ilişini ilgiri sürüşünü işe aşırdıken. Şincan'ın ekologiye tipi köp hıl, Cenubi ve Şimali Şincan'ın kilimat parkı görünerlik bulgaçka, yakın kıyılardan bu yan Şincan'da buğday sortını tekşürüp bekitiş miktarı görünerlik köp eğitilip, yeni sortlar açlık işlep çıkırışı da kendi kolunu alıp, bütün Şincan'ın buğday birlik usul seviyesi küçülük östürüldü. Lekin zor türkümdeki yeni sortlarının bazarı silinişe geçip, terkisler ve umumlaştırış tarmaklarımı daim Kayısını tersi yakışı buluduğalıkını bilmezlikten kıyın ehvalı düş geldi. Sortunun rayonu maslışçalıkı inik bulmazlık, usul bilen süpetini maslıştırışı yeterlik bulmazlık, Şincan buğday kesbinin yanımı ilgirleyen aldığı süpetini östürüp, önümlü aşırışını çekilip duruvatkan boğma halet bulup kaldı. Bu tür, boltur başlanğanının bu yan pen tetkikat adımları ekologiye köp kıl buluş, süpet ihtiyacı köp kıllaşkan buluş emniyetini çördep, yukarı mukim mosulluk alaydı maslisçallık ige, ela süpetlik buluştun ibaret meksus işletildiğen 3 çoğun türdeki Şincan'ı okşamağın ekologiye rayıları da umumlaştırıp işletişki maskeledigen buğday sortlarını muvaffakiyetlik tallap çıktı. Bunun başka bu türde yine yığvilinğan başak sani köp, başak dan sani köp, yokur aksıllık buluş, xemirnin mukumçalıkı uzak buluş, yetip kalışkı takabılçalıkı yakış buluş katarlık yeki türlerdi. Gevdilik hususiyetki ilgi sortlar tallap çıkılgan bulup, dihkalarının okşaş bulunmağın östürüş nişani ve xavip xatar tipi azasen canlılık maslaştırıp, işletişige itekçilik kılgıl buludu. Yakında Abdum Raylı Halk Hükümeti'nin təsdiqləşi bilən Şincan Uyğur Abdum Raylı Ormançılıq və Otlaq İdarəsi

Yo'lovchi tashishning yaqinlashig'iga agishib Kurla, Lecheng aerodromi Xiamen aviatsiyasi bilan birlashib 7 ayning 10-chi kunidan boshlab Kurladan Changshaga bevosita uchadigan aviatsiya liniyasini rasmiy ochib, har kuni bir navbatchi aeroplan qatnashni planladi. Bu aviatsiya liniyasining ochilishi Xunan Xinjiang ikki joydagi yo'lovchilarga texnik qulaylik, yuqori unumlik bo'shliq koridori hozirlab berdi. Otur yolda liniye almışçıdığan yolcularga kolaylık yaratış üçün Korla Lichang aerodromi xalqı nəbiyyət güzüş boyunca otur yolda liniye almışçış mülazımetini mas qədəmdə yolu qoydu. Umumən Çanşadın korluğu qonğan keyin aeroplan almışıp Şinjan iştirdirdiki başqı şəhərlərgi barıdığan yolcular otur yolda liniye almışış musabısıge asasın bir kecha haqsiz yotoqda yetishni iltimos qilsa bo'ladi. Bu o'tir yo'lda liniya almashib safarga chiqish tannarxini haqiqiy to'vallatib, safarga chiqish ozodlik darajasini o'stiradi.

Hürmetlik radio anlayıcılar, MDI Abdolum rayonumuzdaki 16 şehrinin hava rayıdan məlumat anladığımız. Ürümçide hava bulutluq, temperatura 21'den 31 Celsius gradus kıcı. Altayda azraq yamğur yağıdu, temperatura 19'dan 30 Celsius gradus kıcı. Çöçekte hava uçuk, temperatura 17'den 34 Celsius gradus kıcı. Gülcide azraq yamğur yağıdu, temperatura 19'dan 34 Celsius gradus kıcı. Bortalada hava bulutluk temperatura 19'dan 34 Celsius gradus kıca. Karamayda hava bulutluk bulup giyin etçiludu. Temperatura 23'dan 35 Celsius gradus kıca. Kütünde hava uçuk bulup giyin bulutlunudu. Temperatura 20'den 35 Celsius gradus kıca. Şehanızda azraq yağmur yağıp giyin hava bulutlundu. Temperatura 22'den 34 Celsius gradus kıca. Sancıda azraq yağmur yağıdu. Temperatura 21'den 34 Celsius gradus kıca. Qumulda azraq yağmur yağıb keyin hava etçiludu. Temperatura 20'den 34 Celsius gradus qıca. Turpanda hava bulutluq, temperatura 29'dan 41 Celsius gradus qıca. Qorluda hava bulutluq, temperatura 23'den 36 Celsius gradus qıca. Aqsuda hava bulutluq, temperatura 21'den 36 Celsius gradus qıca. Atışda hava bulutluq, temperatura 20'den 35 Celsius gradus qıca. Qashqarda hava bulutluq, temperatura 22'den 36 Celsius gradus qıca. Xotanda azraq yağmur yağıdu, temperatura 19'den 29 Celsius gradus qıca. Ürümçide hava bulutluq, temperatura

Hürmetlik radyo anlayıcılı. Şinjan radyo televiziya stansiyasının Münbet Tuprak programması bu ye canlı diş berdik. Anlığınızla rahmet. Ətki Münbet Tuprak programımızda yezi kentlerini güllendiriş doğrusudaki teximi köp sarıqlı yekaylar davamlıq diqqətinizdə buludu.

0: kollanmağı iyi kıldı. Cezmen çonkur ögünüş ve özleştiriş, katli ızcil emeliyleştiriş gerek. Siyasi mesuliyetini başın ahır puhtı zimmigi elip, toğır siyasi netice karışını müstekkem turguzup ve emeliyeti körüstüp, Fujian bilen Ningxia'nın hemkarlıkı Katarlık paydılık tecrübelerini yekülleb ve kullanıp, Şerq rayulla bilen Gərb rayullarının kesip hemkarlıkı, emgek mulazimet hemkarlıkını çonkurlaştırıp, kadrla ıksaslıklarını almıştırışını küçeytip, pen teknika, pul muamili Katarlık hemkarlıkını kengeytip, hizmetlerini şarait kıkarıp, icadi kanat yaydırıp, hemkarlık süpüti ve ünümünü üzlüksüz östürüp, üstünlükle arkalık öz ara toluklaş, koş yönülüşlük kuvvet veriş, ortak terakki kılışını ilgari sürüş gerek. Yığında Şerq rayullar bilen Gərb rayullarının hemkarlıkı hizmetiyle alakadar ehvalla umumi uqturuş kılındı. Ningxia Huizu Abdunum rayonu, Fujian ülkesinin mesulleri, Fujian bilen Ningxia'nın hemkarlıkıdaki tecrübe ve usullarını ayrım ayrım tanıştırdı. Beijing şehri, Shanghai şehri, Jiangsu ülkesi, Guangdong ülkesi, Sichuan ülkesi, Gansu ülkesinin mesulleri yığında söz kıldı. Şerq rayullar bilen Gərb rayullarının hemkarlıkı vazifesini üstüge algan alakadar ülke, Abdunum rayon, merkezgi bivasta karışık şehirlerinin mesulleri, merkez, yezi hizmeti rehberlik grupsı eza, kısmen orullarının mesulleri yığında katlaştı.
1: Stansımız haberi. Stansımız bütün halkının ortak bir işi de puhtı kadem taşlaşkı törtkü bolaylı mauzoluk obzor ilan kıldı.
0: Stansımız haberi. Sosyalistik zamanıvilaşkan devletini umumüzlük kuruş. Cunha milletinin uluq güllünüşünü umumüzlük ilgiri sürüşünün açkıçı partiyede. Partiya azaları, kadrla, mütexessis, alımla munulanı bildirdi. Xi Jinping partiya kuruluşu ideyesi, Marksizmlik partiya kuruş təlimatının terakkiyat tarihi ve Jungo Kompartiyasının partiya kuruluşu tarihi da obidilik ähmiyetkiyge. Yeni tarihi başlanış noktası da Xi Jinping partiya kuruluşu ideyesinin yetekçiliki de Jungo Kompartiyası çokum birlik gelgen ideye, katti irade, maslaşkan herket, kudretlik cengivarlık bilen yeni devirdeki partiya kuruluşudun ibaret yeni ulu kuruluşunu çonkur ilgiri sürüp, devletini kudret taptırış, milletini güllendiriş ulu işleri ve insaniyet medenilikinin terakiyatı olgı besşiğa üzlüksüz cuşkun küş koşudu. 105 yıllık şallık musafını besip ötken partiyanın icadi nezariyesi uluğ emeliyet devamında üzlüksüz beydi ve ravajlandı. Xi Jinping partiya kuruluşu ideyesi, Xi Jinping yeni devir cungot sosyalizm ideyesinin muhim terkibi kısmı bulup, Marksizmlik partiya kuruş təlimatını cungotçılaştırış, devirleştirişinin yeni menzilini içip, Xi Jinping yeni devir cungot sosyalizm ideyesinin partiya kuruluşu seyipsini pütüp, yeni devirdeki partiya kuruluşunu küçeytişini tüp kollanma bilen təmildedi. Merkezi İnsan Tekşürüş Komiteti, Devletlik Reviziye Komiteti, Organ Partkomunun kündülük hizmetlerge mesul muavun şucisi Gao Shao Chun mındak dedi. Xi Jinping partiya kuruluşu ideyesi, Xi Jinping yeni devir cungot sosyalizm ideyesinin muhim terkibi kısmı. İşkini birleştirişinin partiya kuruluşu sahasıdaki en yeni neticesi. Yeni devirde partiyanı başkuruş, partiyanı idare kılışta kandak kılış, kandak işleştin ibaret bir katar zor meselelerge sistemilik cevap verdi. Mezmonu mol sistemisi puhtu bulup, yeni devirdeki partiya kuruluşunu küçeytişini tüp kollanma ve hareket körsetmesi iyi kıldı. İnsan tekşürüş, reviziye organları, mevkani insan tekşürüş, reviziye fonksiyası, mesuliyeti koyup, tekimi yukarı ölçem, tekimi emeliyeti,

0: Mahsulatlarını elip merkezli körgezme kaldı. Jongu yasımıçılıqının yeni neticeleri nurgun ekskursiyecilerini jalıp kaldı.
1: Netçe ay söhbetleşiş ve köp tarafının yaraştırışı arkalık Amerika 6. ayının 14. günü İran bilen uruş toxtuş düşünüş əsletmesi imzalıqallıqını cakarladı. Resmi imzalaş mürasimi 6. ayının 19. günü Şivisariyada ötküzüldü.
0: Otur şarık vaziyetinin təsirde Yaponiyada nafta bilen təminləş ciddileşib, onun tuğundu məhsulatı bolğan Şancavının pişişini tezletişi işletilidigan etilinin bağısı şiddetle örləb getdi. Nurgun Şancav import karxanaları kəlgüsü işgayda etilin bilen təminləş üzülüb gelişi mümkün. Vaxt gəlgəndə yeşil Şancavının pişişini vaxtıda tezletkili bolmaslıqı mümkün. Seyriq Şancav bilen təminləş qiyin məsili bolub qalıdı, dedi. Hörmətli radio dinləyicilər, tövəndə diqqətinizə proqramımızın təfsili məzmunları olsun.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, Cənub Afrika Ul Əslə körgəzməsi 6-cı ayının 9-cu günüdən 11-ci günə keçə Johannesburgdə ötküzüldü. Dünyadaki 25 devlet ve rayondan kelgen 200'den artık sodiger körgezmeye katnaştı. Körgezmede 120'den artık jungo karxanası, kuruluş maşinleri, turbu su işleri, yol materyalleri, kuruluş materyalleri, 5 xil metal ve akli katnaş katarlık sahalardaki mesulatlarını eğilip merkezlik körgezme kıldı. Jungo yasımçılıkının yeni neticeleri nurgun ekskursiyacilerini celip kıldı. Körgezme mezgili de elektrileştirilgen üskünüle, yerlikleştirilgen mulazimet ve zakazlık laye körgezmeyi katlaşkan nurgun jungo karxanaları tılgalgan açkışlık sözge aylandı. Ziyaretini kubul kılgan jungo karxanaları munulanı bildirdi. Cənub Afrika'nın ul əsla kuruluşu ihtiyacının sıcıl eşi gəgişib, şu caydaki bazar, məhsulatının iqtidarı, ticaret tənərxi və seçtin kiyinki mülazimətkə texim yuqur tələb qoydu. Jungo karxanaları Cənub Afrika qatarlıq Afrika bazarlarını kengaytib, nokul məhsulat eksportudun şu cayının ihtiyacıqa teximi maskeledigan məhsulat, mülazimət, ve el kılıç layihesi bilen təminleşki karab yüzlendi. Senyi Groy'nun körgezmi süpsi da tokluk yük optimobili, tokluk yötkeş toşuş optimobili ve uzrap kıskıraydıgan yötkeş toşuş optimobili katarlık üskünüle yarkın noktaya aylandı. Senyi Groy'i boketim binakarlık eşya obroti, Ambarda saklaştın ibaret 3 çoğun sahagi merkezleşip, kuruluş maşinelerini elektrileştiriş cihetiki neticelerini namayan kıldı. Senyi Deniz Okuyan Eğir Sanayet Çeklik Şirketinin Xalqara Ticaret Direktori Gwendi Mındak dedi. Cənub Afrika'nın sanayetliş derecesi nispeten yukarı, kesb asası ve katnaş transport sistemisi bir kadar pişbitilgen. Bazar terakkiyat yoşurun küçü bir kadar zor. Şu cayının bir kadar yukarı yıkılgımay tenerhimo elektrileştirilgen üskünülerini teximi köp dikkat itibarı eriştirdi. Mesulatlı emez yerlikliş iktidarımı jungo karxanalarının bazarını kengaytişidiki muhim terek bolup kaldı. Senyi Groy'i Cənub Afrika'da məbləğ silib sanayet rayonu və mərkəzi ambar qurub xeridarlarını zapcas bilən təminlədi. Şunun bilən bir vaqtda şu cayda tərbiyələş mərkəzi təsis qılıb, şu caydaki mülazimətçilərini texniki cəhətdən tərbiyələdi. Hazır sanayet rayonudaki yerlik işçi xizmətçilərinin nisbəti 90% yetdi. Köplügen jungo karxanaları monulanı bildirdi. Afrika bazarlarının üskünülerinin şençilikliği, ticaret tenerhi, seçtin kiyinki mülazimetki bolgan talepinin eşi gəgişib, jungo karxanaları məhsulat süpti, mülazimet sistemisi ve zakazlık iktidarıga teximi köp tayinib,

Kıdılık Dostlar programımızın dalmış durumuz. Hem de Moğolca nakşılardın inap makarnamlık nakşı kumu aramalığa sunumuz.

icazet numarı 300427-0507. Maslahat soruş telefon numarı 400-993-7788. 400-993-7788.

Kıdırlı Dostlar programımızın da almış durumuz. Hem de sana iyi tarz sözüm bağırın ama nakşini köngülü aramalı ağız sonumuz.

Kadirli Dostlar programımızın da almıştırımız. Hem de köyün aramanlığı sunuluklarımız Aziz Anam namlıktan aşağı.

Kadirlik Dostlar programımızın da oluşturumuz. Şimdi Sırlı Muhabbet namlı Moğolçı Nakşini huzurunlağı sunumuz.

Hürmetli radyo anıcılar. Şinjan radyo televiziya stansının sanat sahnesi programımız bu için alış verdik. Programımızı koyucu naqşı bilen ahırlaştırmız. Hemen ağabeyt, ahmet, salamet kiyar olsun.

Hürmetlik radyo anlayıcılar, bu sahibimizde davalanışka alakadar haber dekdinlerdi buludu. Yukarı kan besimi, diyabet keseli bimarlarını kündülük başkuruşta emişe doktorlar yetişelmeydi. Özü ise de tutalmaydı. Yakında Şincan ilan kılgan Abdonom rayonunun suni akli iktidar bilen davalaş, saklıkını saklaş, birleştiriş kuruluşunu, kullanış terakkiyatını, ilgir sürüşke ilham biriş doğrusudaki yolgu koyuş lahiyyesi 2026 yıldın 2028 yıl gıcıda suni akli iktidarı sağlamlık başkuruş çoğun endisini berpa kılıp, ahallarının sağlamlık ahvalını derece, Türkiye ayırıp bağlaş ve başkuruş hem bütün Abdonom rayonundaki asasi katlam davalaş saklık saklaş aparatlarda akli iktidarlaşkan sozulma keseller sağlamlıkını başkuruşunu kollaş merkezi kuruşunu umumlaştırış otturgu koyuldu. Layihani Abdonom rayonluk sahiye sağlamlık komiteti, terakkiyat ve ıslahat komiteti, sanayet ve uçurulaştırış nazareti, rakamlaştırış, Terakkiyat idarisi birleşip, besip tarqatqan bolup, sozulma keselliklerini başkuruş ve ammevi sahiye muhim nokta kılıngan. Konkret tedbirler monolarını öz hiççik alıdı. Rayon ahalilerinin sağlamlık uçurlarını toplaşını alğı sürüp, köp modellik, sağlamlık yardımcısı modeli arqılık ahalilerini sağlamlık ahvalını bağlaş ve kesellik kayıp katırını aldın mülçerleş mulazımeti bilen təminleydi. Doktor, rakamlik adam ya ki rakamlik koşmak yardımcısını kullanış üstüde izdinip, akli iktidarlık kesel körsetişke yetekleş. Akli iktidarlık davalaş ahırlaşkandan kiyin doktorlarının keselini yoklaşı katarlık muhitta bimarlarını diagnoz koyuştun burun, diagnoz koyuş ceryanada diagnoz koyuştun kiyin ki bütün ceryallık mulazimet bilen təminleydi. Amevi sahiye cahette keselliknin aldığını eliş tizgilla sahası da suni akli iktidar ve çoğun model teknikistin paydalanıp yokumluk keselliklerini küzütüş, Aldın signal beriş, tasatipi amevi sahiye vakallarına ciddi takabül turuşka komandallık kılış, sahiye nazaretçiliki, sozulma keselliklerinin aldını eliş, davalaş ve kesellik yükünü onalız kılış katarlık belgi karakterlik emeli kolunuşunu berpa kılış, hem mahsus keselge giriptar bolgan bimarlarını retke turguzup onalız kılışını kanat yaydırış üstüde izdiniş talep kılındı. Noktuluk kişiler topumu məxsus uğrulaştırıldı. Ana balaları sağlamlıqa qarda bulut ki, ana balalar süpsiğa tayinip, torda balalarının sağlamlıqını bağlaş və yetəkləşini qanat yaydırıp, bəşçi texnikisi, takımı üskünlər, süni əqli iqtidar qatarlıq vasitələrdən paydalanıp, xətri yuqri amildarlar, Toğutluklar ve balalarının sağlamlıkını közütüş ve başkuruşunu kanat yaydırış üstüde izdin alıdı. Dikkat, alahide yaşanğallar topuğa merkezleştirilip, suni akli iktidar arqılıq yaşanğallarının sağlamlıkını közütüş, yetekçilik kılış, mulazimet yeni endisini noktada sınaq kılış kanat yaydırılıp, mahalle mulazimetini tügün kılgan. Doktorxana ve ailini tutaştırdığın bütün zincirlik mulazimet sistemisi üstüde izdin alıdı.

Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldın eyliş, sağlamlıkın ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Aptonum Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkın ilgir sürüş, penni umumlaştırış ders hansı, penni umumlaştırış sahipsi tesis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini evç aldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul teşebbüs kılaylı.

0: sağlamlık bilimlerini hemme ailegi yetküzeyli.
1: Hürmetli radyo anlıqçılar, bu sahibimizde uzak müddet putni mengeştirip oltursa, tomurları əgri bulup gelip, kan ayrılışını tosqıllıq uçurdudu, degen məzmunda sözləp berimiz. Uzak müddet putlarını mengeştirişinin aqviti qaysla. Nurgun kişinin birinci inkası, omurtqa tövriki yanğı egeliş, das süngeki maymaq bulup geliş. Amma Jongyi tibabıda da erkin azadı göründüğün bu kıyapet yana tomurlarını asla-asla əgir qılıp, öt, doğsaq, jigər tomurlarga təsir görstüp, qan və kuvvetnin ayılınışını tosqıllıqı uçurdudu, dəp qarladı. Jongyi tibabıda da ustıqan qıngır bulup qalsa, ustıqanğa çaplışıp durduğun tomurlar xuddi çıngıtılgan resink bu qıçkı uxşaş sozulup şəkli özgürüp getidu. Hayati güç ve kan bu deryada ravan akalmaydı, dep karladı. Putnu mengeştirip oltırganda, dası ünkenin bir tarafı egiz, bir tarafı pes buludu. Bel omurtkısı tengponluğunu saklaş üçün yançı egiladı. Putun gevde bir xil tolğangan lüngü halatı durdu. Bedenin yan tarafıdan aylındıgan, zoşau yandan jin aldı bilen zərbigi uçuraydı. Астыға бесіліп қалған пұт дәнжін янпаштыке Хуэнтияу пәлістін тізінің сұртыдыке яңлен чөәнгіче ел бойы бесіліп тұрды. Бұ құтты бір талы су торупысыны ұттырдың сұндырғанғы оқшайды. Су еқімі дәрхал тосылып қалыды. Вақыт ұзарған сірей елтінің сұртқи тәріпі теліп, ойышып, мұзлап кетіду, әтта созылып, бәл қысымы қейтіп, әм ағырыйды. Bularının hemmesi öt, dencin çıkarğan kutkuzu signali. Şunun bilen birle dümbüdeki Zu Taiyang Pang Guangjin ciddiyleşidu. Uzun oltırgandan keyin bedenin yukurki yerimi ihtiyarsız aldığa inişidu. Pang Guangjin ziyade tartılıp gitidu. Bel dümbe mağdursuzluğunuş, qetip qilish qatarlıq meseleler kaynı-kaynıdan payda buludu. Сағыра путның ішкі тәріпідікі зу жөйін гэнжін янпаш боғыми ұзақ мұттәт толғыныш ішчіге егіліш алты тұрғачқа асалла тоқтап келіп, ел тұрып келіп, раван болмаслықны, яғни айаты күч вә қан айылныш раван болмаслықны кәл тұрып чықырды. Мұтәқәсістер мұндақ деді. Putni mengeştirip oltırışının ziyini omurtkı tövrikeden başlanıp, izcil tövenki müçinin sağlamlığa təsir görüstüdü. Bunu beşidin tapınıgıca zəximlini işteyişki buludu. Birinci, qan besimi örüləş. Putni mengeştirip oltırganda put venasıdaki qanının qaytışıga təsir yetip, yürek teximu küçəb, tarayış, keniyişke məcbur bulup, qan besiminin örüləşini kəltürüp çıxırdı. Mana bu köpçelikning qan besimini ölçigende ikki putni yerga taksi qo'yishining sababi. Garchi bu xil o'rlash vaqtliq bo'lsa-mu, o'ltirish qiyofasi o'zgarsa, qan besimining o'rlishi yo'qaydi. Lekin yuqori

0: 78 88. 400 993 77 88.
1: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keseliklerinin aldını eyliş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Pän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul Teşebbüs kılaylı.
2: Addi sağlamlık hareketleri.
3: Radyo anlıqçı dostlar, bu sahibimizde tizginek, Toqluq uç qatarlıq daim işiltildiğin kiçik nərslərini daim tapalmaya qalıdı. Qandaq saqlığanda teğimi xatırcan bolğulu buludu, degen məsmun dektinlarda buludu. Bugün köpçilik tavsiye qıldığın addi hərəkət 10 minut sərib qılıp, öyrə ən asan tapqılı bolmaydığın 5 kiçik nərsini, yəni televizor tizginiki, hava tənşigüş tizginiki, toqluq uç, açq uç, tırnaq alğuç qatarlıqlarını teypip çıxış. Ayrım-ayrım halda oxşaş bolmagan rangdaki ranglik plaster bilen orap koyuş yaki oxşaş bolmagan rangdaki çaplama kağız çaplaş hem de her bir nersige birden muqim orun belgileş. Nurgun kişinin her günü nersi izdeşki serp kıldığan vaqtini koşup hesaplaganda yarım saatten aşırı. Bolup mu tizginek, tokluğuş digendek uşak nerslerini izdeşki serp kıladı. Nars tapalmagan çağdaki bizarlık duygusu besim reaksiyasını kozgap, postalak madda alkogolni örültüp, keyinki işlerini köngül koyup kılışkı təsir yetkizidu. Bu əst tutuş qabiliyetinin naçarlıqıdan emez. Belki uşaq narslarının şekli oxşip getirganlıqı, renginin bir xillıqı, çoğun menede pərqlendiriş ve orun belgeleş ipuçunun kemçillik edin boludu. Renglik plaster lentinin rolü kızıl renglik tizginek. Kök renglik tokluğuç, yeşil renglik tırnaq alğuç qatarlıq kör sezimi iznası bilen təminleştin ibaret. Çoğun menimiz üsteldi ki, qalaymıqan nərslərini körgende renglik cisimlarga aval diqqat qılıdı. Bunun bilen izdeş önümü mu yuqır götürülüdü. Yanımı ilgirligen halda her bir renglik boyumga bir muqim saqlaş orni belgeləp berimiz. Kızıl renglik tizginekni televizor işkapının sol tartmısıga, kök renglik tokluğuşni kitap üstilinin oñ tarpidiki tok qaçılaş ornığa muqimlaştırımız. Adet yetildigenden keyin ners izdeş. İzdeş vazifesidin refleks hareketige özgürdü. Her qetim işiltip bolğandan keyin rengi boyunca ornığa koyup koyumuz. Bugün öydeki daim siz bilen mökişmek oynaydıgan əbirnetçe kiçik nerslerge renglik kimlik bağlap koyun. Bir haptadan keyin mecazınızın yaxşılanğanlıqını, sırtkı çıkıştın burunki avarçılıqının azayğanlıqını baykaysız. Bu, əst tutuş qabiliyetinizin yaxşılanğanlıqıdan emez, belki izdeş tənarxınızni nölgü tüşürgənlikinizden boludu. Kiçik işlerden təşvişlenmisiniz, bir gününüz erkin azada ötüdü. Renglik plaster kımmet emez. Kımmet bolğını sizin ners izdeş çaryanda qorğan səvirçallıqınız.

0: Doğru.
1: Hem de bu qitim xüsusi zavodning bevosita ta'minlash faoliyati bahosi nihoyatda tövən. Tögüsti talqınının sonu mu köp emas. Her bir adam en köp bolganda faqat gruppa. Yani 199 yuanga uyqu keltirdigan yostiqdan birini sovuq qildi, ha?
0: To'g'ri. Yana mushu chiqiroq setib olgan do'stlarimizga bo'libmi 12 quta setib olgan do'stlarimizga 5 xalta titim bo'liqi hamda 199 yuan qimmatidagi uyqu keltirdigan yostiqdan birini beramiz. Undan sirt yana mushu 6 quta setib olgan do'stlarimizga 2 xalta titim bo'liqini beramiz. Hamda bu zavod bevosita ta'minlagan faoliyat bo'lg'achqa to'g'ris talqining bosimi tuvan bo'lib ketdi. Soni shunchalik oza, shunga har bir odam ko'p bo'lganda 4 gruppalam zakaz qila oladi.
1: Shundoq. Undoq bo'lsa, programmamizning vaqtimiz qolibdi. Navbatdagi qistirmadan keyin davomlashtiraylimi?
0: Bo'ladi.
2: Barlıq şəyilərini ozuqlandırıvatqan Tianshan qar suyi.
3: Şincanın süpətlik məhsulatları Tianshan yovşuəndə.
2: Tianshanın şerin qar suyini tetipeqişini oylamsız.
3: Jipək yoludiki mın yıllıq ünərvən rohi üstüdə izdinişni xalamsız.
2: Bular ziminnin şapa idi, illik quyaş nurunun arar idi.
3: Kıltakların hazar eylem. Hakikisini tapaydıysanız, Tianshan Yovşuan'ı tallan. Esil mahsulatla Şincan'da. Süpetlik mahsulatla Tianshan Yovşuan'da.
1: Programımızı devamlaştırmadığımız kadarlık dostlar. Altay Qanas Tögüsti talqınının bir qrupsi 6 qutu bulup, əsli baxası 3588 yuan. Bugün pəqət 996 yuangila setib alalaysız. Onundan başqa yana sizge 2 xalta 20 gramlıq tögüsti talqını haqsız soğuk qılınadı. Konu xeridarlar 2 qrupa 12 qutusunu pəqət 1992 yuangila setib alalaydı.
0: To'g'ri.
1: Yana 5 xalta titim bo'liq sovg'a qilinadi.
0: To'g'ri.
1: Yana 199 yuanlik uyqu keltirdigan yostiqdan birisi sovg'a qilinadi.
0: To'g'ri. Shunga mushu mahsulot zakaz qilib olay degan bizning radio anglovchilarimiz tez suratda 0991 456 7456 0991 456 7456 telefon qilib mol zakaz qilinglar. Chunki bu qitimliq faoliyatimiz zavoddan bevosita ta'minlangan faoliyat bo'lg'achqa yana mushu to'g'ris talqimizning soni mo oz qoldi. Uning ustiga yana har bir do'stimiz ko'p bo'lganda aralam 4 gruppa mol zakaz qila oladi. Mushu oilangizdagilarga do'st ingiz soğuk qilsangiz nayitim yaxshi bo'ladi chunki hozir nima soğuk qilish moda degan vaqtda sog'lomlik soğuk qilish. Uning ustiga bizning bu mahsulotimiz yosh tanlamaydi, jins tanlamaydi. Kichiklardan tortib cho'nglarigacha, erlardan tortib ayollarigacha iste'mol qilsa bo'laverdi. Endi bir guruhpa 6 qutisining asli bahosi 3588 yuan. Bugun zavod bevosita ta'minlagachga faqat 996 yuan sotib ola olasiz. Undan sirt 20 grammlik 2 xalta titim bo'liqni haqsiz beramiz. Uyingizga kelib ketgandan tetib qing, ichib qing, yoqtirsangiz ab qiling. Yoqtirmasangiz, yana bizning manimiz shu qutimizning og'izni ichib atmay qaytirib yotsangiz bo'laverdi. Chunki biz o'zimizga ishongachga mushundoq faoliyatni sizga beryapmiz. Endi 2 guruhpa 12 qutisini faqat 1992 yuan xajlablam sotib ola olasiz. Uningdan sirt 5 xalta titim bo'liqini haqsiz sovuq qilamiz. Ya'ni uningdan sirt 199 yuan qimmatidagi uyqu keltirgan yostiqdan birini haqsiz sovuq qilamiz. Shunga bir odam faqat 4 gruppalam zakaz qila oladi. To'g'ris talqin tex ko'p qolmadi. Mushu zakaz qilmagan do'stlarimiz vaqtni chang tutib 0991 456 7456 ga 0991 456 7456 ga telefon qilsa bo'ladi. Chunki bizning bu mahsulotimiz bir oylik kishining hammasining ichiga mos keladi. Uning ustiga bizning mahsulotimizning tarkibida odam badaniga zarur bo'lgan 18 xil oqsil, vitamin A, vitamin E, vitamin C qatorliklar, kalsiy, magniy, sinik, selen qatorliklar. Uningdan sirt yana mush odam badaniga zarur bo'lgan 18 xil amino kislotasi bor bo'lib, bir quti to'g'ris talqiniga 36 xil ozuqlıq mücəssəmlənən şuna bir aylıq istəri ortaq istimal qısı buldu. Texin məhsulat zəqas qımağalarımız

0: Tezden məhsulat zakaz qilish qızıqlinyasi 0991-456-7456-a 0991-456-7456-a telefon qısağına buldu.
1: Şundaq, ondaq bolsam, şu 598 riyan bolğan, bugün köpçelikni her kutusunun bahası 598 riyan bolğan tögüs tutalqınni, haqsız tetip beqişqa təklif qıldıq.
0: Toğra.
1: Paravallıq, hemşi paaliyyatla, yaxşı paaliyyatla bakken.
0: Toğra.
1: Onun üstüki seti bağın bilen, işki Xaltı. Xaltı. İşki xaltı. Tetip beqişqa birdikemiz, hem de onu işsiniz, sizki yaxsa. Hacı davamlı kişi diken siz bu musa kaydır versinizin bulu diken.
0: Doğru.
1: Bunu ait yakışı bir para varlık buptu. He?
0: Doğru. Aksız pahaliyetin yeni bir kettim deyip koyay. Şimdi. Emse hazırının o yüzden mal zakaz kılımız diken dostlarımızga. Yani biz manımışı bir grupa alt kutusunun əsli bahsi 3588 yön boğan məsulatımızını 996 yön geçirib ettik. 20 gramlıq 2 xalt titim boğuluğunu aksız berimiz. Titip içip sınap baksanız bulda. Yaxsa siz yaxsımaya qalsa qaytırvəsi buludu. İşki qrupsi, yəni məşə 12 qutusi 1992 yengilam seti olalaysız. 5 xaltı dedim boluq naqsız berimiz. Onundan sırıt 199 yen qamitidiki uyuq kəltirilgən yastıqdan işkini haqsız so, birini haqsız so qılımıza. Şuna məşə telefon nömrə 0991-456-7456 0991-456-7456 telefon qılıb mal zakaz qısanla buldu.
1: Nigara, bugünkü programımızda müşahede ahırlaştırayla.
0: Bolu da.
1: Vakit münasibeti bilen.
0: Makul.
1: Programımızda köngül koyup anlayan, programımızda katnaşkan barlıq aziz dostlara teşekkür. Köpçelikning teninin sağlam ailesinin bəxtlik buluşun için dilimizden ümit kılımız. Keler qitabını programımız görüşeyle. Xayr xoş.
0: Xayr xoş.

0: vatan chaqirmoqda. Tianshanning janubiy va shimolidagi sonsizligan oilalarda o'sib yetilgan har millat o'g'il-qizlarining qalbidagi ona vatan muhabbati yolqunjimoqda. Men vatanimni so'yman. Hurmatli radio anglovchilar, endi anglaydiganingizlar Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yaxshimisizlar? Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini olishalarni qarshi olamiz. Men riyasatchi Ahmadjon Abdukerim.
2: Men riyasatchi Roshangul Imam.
1: Bu qadimgi programimizda mundaq mazmunlardan anlatib beramiz.
2: Yurtimdagi yangiliklar sahifamizda 39 qandag'ayning Xinjiang Tianshan yovvoyi hayvonotlar bog'chasiga makonlashganligi to'g'risida so'zlab beramiz.
1: Yuksalayotgan Xinjiang sahifamizda Baynqolin Bugur aerodromida qatnash boshlanib, Xinjiangdagi fuqaroviy transport aerodromining 29 ga yetganligini tanishtiramiz.
2: Yorqin ism sahifamizda 1 iyul ordeniga erishguchi Bingtuan 9-chi 161-chi tuanning pensiyaga chiqqan xizmatchisi Wei Deyo bilan tanishimiz.
1: Programımız yine Xinjiang Radio Televiziya Stansiyasının yeni taratqon Solushiting abonechilar terminalida mas qadamda anlatılıdı. Hem de her vakit ilgirki programmalarni anlıqılı boludu.
0: Xinjiangdaki yeniliklar.
1: Kimin 26-nçı yıllık Mariniyat ve Tabii Miras Günü ve 14-nçı növetlik Xinjiang Gayri Maddi Mariniyat Mirasları Heptelikinin asası meydan paaliyeti yakında Kumul şehirde ötküzüldü. Xinjiangdaki başka vilayet oblast şehirlerde şöbe yığın meydanı tesis kılınıp, mezmunu mol şekli köp kıl, 200 netçi meydan mahsus temelik teşvikat paaliyeti, mask hedemli kanat yaydırılıp, Atunum rayının Mariniyat Miraslarını koğdaş ve onun varislik kılıçdaki en yeni neticeleri toluk namayan kılınıp, tehimi köp kişiye Cunhua Mariniyatının mol ve çonkur mezmuni ve özgeçi sihri küçü çonkur his kıldırıldı. Mariniyat yadikarlıqı xalqı mənsub, xalq üçün xizmət qılıdı. Gayri maddi mariniyat mirası turmuş

0: Şimizni teximi güzel kılgısı. Bu yılki Mariyet ve Tabii Miras Günü faaliyetinin baş temisi kılındı. Başlanış murasımıda arkeologiya, gayri maddi Mariyet murasları, maharet musabıqısı Katarlıq köptürde mükafatkı erişkenle takdirlendi. Abdunum Raylıq Halıq Tepdiş Mahkemesi bilen Abdunum Raylıq Mariyet Yadikarlıqları İdarisi Nakh Meydanda Mariyet Yadikarlıqlarını Adliyelik Qoğdaş Hemkarlıq Ramkı Kelişimi imzalıp Mariyet Miraslarını Qoğdaş Müdafiye Sepini ortak berpa kaldı. İgelenişçe bu kıtımkı asası meydan faaliyeti Muşu ayının 19. günü geçi davamlaşırken, faaliyet şekli köpkıl, kaplaş dairesi ken, sınaş çalıqı küçükken, Kumul Şehirlik Muzeyi, gayri maddi Mariyet Mirasları Merkezi Meydanı alıda, uyuşturucu terep, İpek yolu da yıldızını izleş, Mariyet'ni menbedin sürüştürüşünü his kılış körgezmesi, barmak uçudaki hünerven rohi, gayri maddi Mariyet Mirasları hüner seneti boyunca hünerven rohi körgezmesi, Kumul'da mezlik tamlağı iğiz tigiş, gayri maddi Mariyet Mirasları mezlik tamla bazırı, İpek yolu da yanırgan melodiye, gayri maddi Mariyet Mirasları Nakşı Usul Körüki rayonu, Mariyet icadiyeti katı yığılışı, gayri maddi Mariyet Mirasları yakşı mehsulatlarını tallab setiviliş rayonu Katarlıq 5 çoğun körgezme rayonu tesis kılıp, şehir ahalları ve sayacılığa haksız ekip etip, Şincan'ın Mariyet Mirasları'nı omumizik namayan kıldı. Faaliyet mezgilde gayri maddi Mariyet Mirasları muzika usul körüki, kapak ney mehsus meydan muziki keçiliki, meşrep, halk örp adet numurları nöbet bilen uğurlanıp Mariyet Mirasları ammının turmuşuğu sındırıldı.
1: Bu yıl kirgendin bu yan Şincan'daki ayır durumlar davamlık eşi şahalıtını saklap geldi. Birinci aydın 5. aygıca Şincan Airport Guruhi Çeklik Mesuliyet Şirketi 20 milyon 920 min adam kettim yolu açı. 140 min tonna yük ve poştu yollanması toşup 190 min airplan kettim nöbetçi airplan uçuş konuşka kapaletle kılıp okşaş mezgildikedin ayrım halda 7.10-7%, 7.10-6%, 5.10-5% aşırdı. Örümçe Tianşan Xalqara Aeroportu 11 milyon adam qetim yolucu, 120 min tonna yük poşta yollanması toşup, 80 min aeroplan qetim növetçi aeroplan uçuş, konuşka kapaletli qilip, memleket boyuca aerodrom red tertibide 13. orungu ötti. Xalqaralıq aeroplan almışıdan yolucular nesbiti 47.10-6% geyitip, Tügünde almışış toplanış ünümü devamlıq zoraydı.
2: İh anı vətən, siz merdanı çıllab tank kuyaşını, səhər cimcitkını oyğatkan kızıl xoraz, siz pələkti pərbaz qılıb, Dəvr boran çap qullurğa mərdani yüzləngən qayət zor əcdiha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətnin ailisi. Rəngdar büyük cunhua, biznin bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlıq tasvirlep bermekte.
0: En-enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: yurtundaki yeñilikla. Hürmetlik radio anglıgıçılar, bu sahipimizde 39 kandagayning Şinjan Tianshan yavayı hayvanatla bağıtsığı makallaşkallığı doğrusu da sözlep birimiz. Jiangsu ölkesi Yancheng şehrinin Dafeng rayonidagi 39 kandagay 60 netti saatte 3800 kilometreden artuq musafını besip, Şinjan Tianshan yavayı hayvanatla bağıtsığı makallaştı. Kelgüsü de ula bu cayda köpüyüp yaşaydı.
1: Jiangsu Şinjan ichki joyining ekologiyasini o'rtaq qurish, madaniyat, sayohatning cho'nqur yo'g'urma taraqqiyotini puxta ilgari surish uchun Şinjan Tianshan yovvoyi hayvonotlar bog'chisi Jiangsu Yancheng Dafeng rayoni Zhonghua Qandag'ay bog'chisidan Qandag'ay kirgizdi. Bu qatim kirgizilgan 39 qandag'ay e'tiborliq turlarini boshqa joyda qo'g'dash Penni umumlaştırış boyunca körkesme kılış ve ekologiye pen tetkikat hizmetine işletildi.
0: Bu Türküm Kandagay 6. ayının 11. günü Yancheng şehri Dafeng rayonidagi Zhonghua Kandagay bağıtsıda avtomobilga kaçılınıp yolga çıktı. Toşuş ceryanı da belgelemege uygun gelirgan yavayı hayvanla mahsus toşuş avtomobili işiltilip, bakkucu mal doktori avtomobilga ägeşip menip, bir hatarlıkı kapalatlı kılışkı orullaştırıldı. Bütün musafede hemrah bulgan Şinjan Tianshan yavayı hayvanatla bağıtsının muavun baş direktörü Wang Mingxuan'nın tonuşturuşça bu kıtım hayvanatla bağıtsının tuncu kıtım kandagayını kirgizişi bulup, eğer tür topi şu cayının muhitiği oğuşluk maslaşsa, etvarlık yavayı hayvanatlarının kogdaş hizmeti de muhim töp koşkallık hesaplanırken.
1: Şinjan Tianshan yavayı hayvanatlar bağıtsının muavun baş direktörü Pelinna tonuşturup mundaq dedi. Bu qetim kirgizilgen kandagayning 13 erkek, 26 kişi. Erkek kişi nisbeti 1-2 nisbette. Muvafiq bolgan jins nisbeti kandagayning Şinjanda evlat kaldırışıga

0: 6 kW'tan Şincan. Hürmetlik radyo anlıgıçula, bu sahipimizde Bayngol'in bügür aerodromada katnaş başlanıp Şincan'daki Puhravi Transport Aerodromu'nun 29'u yetkerlikini tanıştırımız. Yakında Bayngol'in bügür aerodromi tuncu katımlı kuşunu icra kılıp Şincan'da işgi kereştürülgen 29. Puhravi Transport Aerodromu bulup kaldı.
1: Bu yeni aerodromun işgi kereştürülüşü Şincan'ın 3 tor 3 aylanma aviyatsiya tori urullaştırışıdaki açıkçılık tügününü tolukladı. Şundakla tarmak liniye bilen ol liniye tutaşkan, torda bütünlüğü tutaştırılgan aviyatsiya liniyesi tori kuruluşuda puhta kadem taşladı.
0: Şu günü saat 18.55 minut ötkende Huaşa aviyasiyasının C-52.637'de Kaşkar bügür Gulcu növeçi ayrıplani bügür aerodromu konup Şöymen'den asta seyirilip ötüp aldım belgelengen ayrıplan oranına mukum toktudu. Tuncu Türkiye'deki yolcular ayrıplan şortisinin oğuşluk düştü.
1: Ayrıplan kütüs zalıda seperge çıkışkı tayarlık kılavatkan bögür nahiyesi, Çumpak Bazarı, İgiz Öy Mahalli kentideki keyim keçek sodigeri, Nadire Rahman hoşallıkını basalmay mundak dedi. İşik aldıdala aerodromdan yolga çıkkallıkımdan intayın hayacallandım. Bunun dinkiyin ürümçüge berip, keyim keçek setiviliş, her kaysi çaylarga berip sayahat kılış tekimi kolaylaştı.
0: Bügür aerodromu da katnaş başlanıp şu cayda Puhravi Transport aerodromu bulmaslık tarihiga hatimi berilip, bügür bilen Şincan'ın her kaysi cayları, devlet işçideki başka ülke, Abdunum rayon, bivası karaşlık şehirlerinin zaman makan aralığı zor derecede kıskardı. Aviyasiya liniyesi her millet amının seferge çıkışığı kolaylık yaratıplı kalma yine boşluk reştisi berpa kılıp, şu cayının merine sayat baylıkını tonuşturuş, özgüce yezi igilik meslotlarını sırtkı setiş, soğudiger çakırıp meblağ kırgızış, ekli küçü kırgızışıge küç koşup, Cenubi Şincan'ın universal katnaş endiyesini mükemmelleştiriş, rayonlarının mas terakatını ilgiri sürüşte muhim ehmiyetki ige.
1: Bügür Nahiyelik Terakkiyat ve İslahat Komiteti Partiya Grupsının şucisi Wang Xiaodong mundaq dedi. Biz aviyatsiya evzellikidin paydalanıp Nahiye rayollardaki toğraklık, kademi şehir harabisi, mozi katarlık elasbetlik, medeniyet sayahat baylıqını çoğunkur canlandırıp, medeniyet sayahat yoğurma terakkiyatının tez yoluna girimiz. Yana aviyatsiya tögünlüğe tayınıp, yerlik alahiyeti kesiplerinin tipini özgertip, derecesini östürüp, bu aviyatsiya liniyesini ammanın kırımını aşırıp beyişideki bəxt yoluğa aylandırımız.
0: Bügür nahiyesi, bügür aerodromuğa tayınıp, katnaş, mərniyet, sayahat, kes katarlıq türlük baylıqlarını bir tutaş planlap ve biriktirip, aviyatsiya ixtisadi küç koşuş ünümünü davamlı kozgutup, katnaş rayon evzellikini ixtisadi terakkat hareket energiyesi, halıq turmuşu bəxt saadetinin eşliğe hakiki aylandırıp, Cenubi Şincan'ın yukarı süpetlik terakkatıga küçlük hareketlendirgüç küç koşudu.
2: İh, anı vatan.

Siz merdanı çıllab, tank kuyaşini. Seher cimcitikini oyğatkan kızıl xoraz. Siz pelekti pervaz kılıp, devr boran çap kullurga merdanı yüzlengen gayet zor ejdiha. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızın pehri. Siz 56 milletinin ailesi. Rengdar büyük Cunhua, bizden bəxtlik ailemiz. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Vətən Minin Ailem programısını anlaşılanı karşı alımız.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaflarga baş eğmey, teğimi çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızı obrazlık tesvirlep vermekte.
0: En enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlat durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Yarqın ism. Hürmetlik radyo anlıgıçılar. Bu sahipimizde 1. İyul ordunluğu eriş küçü 1909 şi 161. Tarihinin pensiyaya çıkan hizmetçisi Veydo Yov bilen tanışımız. 1. İyul ordunluğu eriş küçü 1909 şi 161. Tarihinin pensiyaya çıkan hizmetçisi Veydo Yov bultur 9. ayda başşuji Şi Jinping'nin avtonom rayonun kurulganlığının 70 yıllığını tebrikleş faaliyetine katnaşkanda Şinjandaki her millet, her saha vekilleri bilen samimi körüşken çağdaki körünüşünü eslep, pahırlengen aldım bundak dedi. Başucu körüşüş nek meydanına kelgende, bütün meydanda uzakça kızın alkış sadası yangırdı. Başucu köpçülüke kol işarısı bilen ihtiram bildirdi. Pat pat vekiller bilen samimi fikir almaştırdı, hem köpçülük bilen süratke çüşüp hatırı kaldırdı. Şu çağda men meydemge 1. İyul ordununu esip 1. rette turdum. Hem hayacallandım hem bəxtlik his kıldım. Sözlep muşu yerge kelgende videonun közleri yaş kutu oldu. O, bu ömrümde hiç iş kılmağam bolsam mı partiya ve devlet bana şunçi yukarı şan şerep bədi. Ta ki mağdurumdan kalguça çigranı çağırlaş, çigranı koğdaşını davamlaştırmen dedi.
1: Vaqtni 1964-nji ýylga gaýtursak, aýny çagda 24 ýaşlyk Veydo Yov kysymdan şerep bilen käsip almaşdyrdy. O partiýa we döwletniň çaqyrygyna awaz goşup, täşebbüskarlyk bilen Şinjanga gelip, boz ýer özleşdirip, çygrany muhafazat kılışga tizimletip, çygra liniýasydaky Sarbulak otlukda makallaşdy. Şonuňdan itibaren öýüm ýolnyň beşinde Çigra belgisi öýüniň käýnede. Çigra deryasy boýunda ziraat terimen. Çigra liniýasyda kala koy bakımen degen söz Veydo Yov bilen ayaly Liu Jinghao'nyň kündelik turmuşyna aýlandy.
0: Sarbulak ýaýlygy ameliýete bir parça çöl jezire bolup, kış peslide kar ýygyp kahrdan soğuk boludy. Yaz peslide paşa haşaratlar ýamrap ketidi. Atrapki neçi 10 kilometr dairede ultraklaşkan ahalle nahayt az. İlgiri şarait çapalık çağlarda daim kilin kar yığıp yolla tosulup kalattı. Fakat kırtak şorluk su içişke, gemelerde turuşka soğuk momu yeşke toğru giletti.
1: Veydo Yov ayalının hemrahlıkıda çigralin yasını koğdap her günü konus sudan, radyo, durbun, Kamçıdan ibaret çigranı muhafazat kılıştaki töt göheri elip, vatanın çigra liniyasını emeli tekşürdi. 60 neçi yıldan boyan çigranı çarlaş umumi musabısı 200 min kilometrden eşip, çigrağı yıkıllaşkan 10 mindan artık çarvını tosup, çigrağı yıkıllaşkan 1000 adam kitimden artık ni nasihat kılıp kaytırıverdi ve tostu. Yıllarının ötüşü bilen Veydo Yov çigra liniyasıdaki tirik çigra teşiga yurttaşlarının kalbideki Lavey Tağa'a aylandı.
0: 2021 yılı Jungu Komünistik Partiyası kurulganlığının 100 yıllığı peytide Partiya Merkezi Komiteti tuncuk edim. 1. İyul ordunu tarqıtıp partiya içindeki en ali şan şerefni Partiya ve halk üçün kördürlük töp koşkan komünistik partiya azalırgı bədi. Veydo Yov bulanın içi de idi. Eyni yili ordun biriş sahtesigi çıkan körünüşünü əsligini de Veydo Yov ilhem intayin hayacanlanırdı. O mınlık dedi. Başucu özü mana ordun bədi. Hem mana silah kahraman dedi.
1: Atı boğusunun sadakatmelliki perzentlinin kalbide çoğun yıldız tarttı. 2017 yılı Veydo Yov'un ikinci kızı Weiping Shandong'daki hizmetinden istifa verip Sarbulak yaylığına kaytıp gelip ultraklaşıp dadısının küç ulaş kaldıkını ötküzüp elip çigra koğduğucu bulup çigrani çarlap çigrani muhafazat kılış hikayelerini teşvik kılıp düşendirip kızıl hikayelerini halısını düşendirip kum buranda tavlanıp ösüp getildi. Weiping mundaq dedi. Dadam ömür boyu birli işini kıldı. Yani vatan üçün çigirani qoqdidi. Men onun əsli məqsidi bu yecə çigirani davamlı qoqdaymen.
0: Peş qədəm əskərinin çıng turışı, yana çigirani muhafizət qılğıcı yaş xalq saxçısının əsli məqsidini cülalandırdı. 2019-cı ili Zhejiang Yivuluk yaş Çin Yunsun Sarbulaq yaylıqığa kelip, Şinjan çigiradın kiriş çıxış çigira müdafiye təkşürüş baş bonkiti, Tarbağatay çigira baş kuruş tarmaq ətirtinin ciyak çigira saxçı xanısı Sarbulaq çigira saxçı işleri bonkiti de turuşluq halk saxçısı bulup, videoyu bilen koşnu boldi. Canlendeki su makanının gərbi şimal çigirasıqı çe, çöllükteki gəribsiniş, yurtunu seğiniş azabı ilgiri Çin Yunsun'da təvriniş payda kılgan idi. Videonun söz hərkete arqılıq ülgü körüstüşü bilen hər qetimlik ammını kutquzuş yardım veriş. Tinç amallıqını qoğdaş əməliyeti davamında Çin Yunsun çigiranı qoğdaş etiqadını çıngıtdi. Yaşlıq baharını çigira çarlaş yoluğu sındırdı. Əsli məqsidini çigira teşinin yenigi nəqişlidi. O mındaq dedi. Lovet ağamının çıng turışı bana çigiranı qoğdaşının japa əməs, bəlkü məsuliyyət işkəlikini, tallaş əməs, bəlkü zimmigi iliş işkəlikini bildirdi. 60 yıllık çigira çarlaş yolunun kaydı əsligini de videoyu hayacalanan halde mındaq dedi. Çigira çarlaş şaraiti barğansırı yaxşılandı. Taqtay yeytilgan yolla tüp düz qaramay yolga aylandı. Çarlaş avtomobili bar boldi. Yana adamsız uçku şiltilidigan boldi. Her millet amının turmuşumu barğansırı yaxşılandı. Yemek içmek kiyim keçekten gəm kılmaydigan bolduk. İttifaq inaq ötüvatımız. Meni teximi xuşal qılığını şu ki, barğansır köp yaş Şinjanga kelip, çigira rayonda yıltız tartıp, vətənge cevap qaytırışını xalaydigan boldi.
2: İx, anı vətən, siz merdanı çıllab, tank huyaşini, səhər cimcitikini oyğatkan kızıl xoraz. Siz pelekti pərbaz kılıp, dəvr boran çap kullurğa merdanı yüzlengen gayet zor əjdiha. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızının pəxri. Siz 56 milletinin ailesi. Rengar büyük Cunhua. Bizning baxtlik oilamiz. Şinjan radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini anglashingizni qarshi olamiz.
0: Hurmatli radio angluguchilar, endi Atınım rayonumuzda 16 şehrinin kelgüsü 24 saatlik hava raydı məlumatı anlatımız. Ürümçide hava bulutluq, temperatura 21'den 31 Celsius gradus kuca 3-4 bal gəribi şimalı şamalı çıkıdı. Altayda azraq yağmur yığıp, keyin hava bulutlunudu. Temperatura 19'den 30 Celsius gradus kuca. Çöçekte hava uçuk, temperatura 17'den 34 Celsius gradus kuca. Gülcü'de azraq yağmur yığıp, keyin hava bulutlunudu. Temperatura 19'dan 34 Celsius gradus kuca. Bortlada hava bulutluk. Temperatura 19'dan 34 Celsius gradus kuca. Qaramayda hava bulutluk bulup, keyin eçilidu. Temperatura 23'dan 35 Celsius gradus kuca. Küytinde hava uçuk bulup, keyin bulutlunudu. Temperatura 20'dan 35 Celsius gradus kuca. Şihanzide azraq yağmur yığıp, keyin hava bulutlunudu. Temperatura 22'den 34 Celsius gradus kuca. Sanjide azraq yağmur yağıdı. Temperatura 21'den 34 Celsius gradus kuca. Qomulda azraq yağmur yığıp, keyin hava içilidu. Temperatura 20'den 34 Celsius gradus kuca. Turpanda hava bulutluq. Temperatura 29'den 41 Celsius gradus kuca. Korlu'da hava bulutluk, temperatura 23'den 36 Celsius gradus kuca. Aksu'da hava bulutluk, temperatura 21'den 36 Celsius gradus kuca. Atış'da hava bulutluk, temperatura 20'den 35 Celsius gradus kuca. Kaşkar'da hava bulutluk, temperatura 22'den 36 Celsius gradus kuca. Xotan'da Azraq yağmur yağıdı. Temperatura 19-29 Celsius gradus küçe. Ürümçide hava bulutluk. Temperatura 21-31 Celsius gradus küçe boladı. 3-4 bal gərbi şimal şamalı çıxıdı. Uzaq tarixi ige Junhua mədəniyyəti əvlatma əvlat davamlaşıb, süpsüzük bulaq kəbi qəlib dünyamızı ozuqlandırıb kəlməkdə.
3: Junhua mədəniyyəti məngü nur çeçib, sınaqlarğa baş əymək, teximu çolalınıb, rangdar yögümə rəsim kəbi, mənivi makanımızni

0: asası kanun teşvikat munbiri.
1: Hayat yolunun bexatarlik belgesi.
0: Kanun idari kılıç gözneki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığınınlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programması.
2: Hürmetlik radyo anlığıçılan Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programısına alışanan karşılığımız. Ben riyasetçi Ahmetcan Abdükerim.
3: Ben riyasetçi Aynur Mehmet.
2: Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratko solution abonuçular terminalıda mas kademde anlatılıdı. Hem de her vakit kayıtı anlığılı boludu. Bugünkü kanun sizge hemrah programımızda bundak mezmulla boyuca anlatış birimiz.
3: Kanun haberleri sahibimizde Merkezi Komite Teşvikat Bölümü Gon'an Ministerliği birlikte bütün memleket boyunca 2026 yıllık umumi halk aldamçılığa karıştırış şirkette temsildeki merkezlik teşvikat iyi faaliyetini kanat yaydırışını oralaştırma kaldı. Ormanı veyran kılganlarının cevapkarlığı cezmen sürüştürüldü. Göçün Bozyer Özleştiriş Rayonlu Halık Sot Mekemesi kanun yürgüzüş boyunca koğdaş buyruğu çıkardı degen haberlerini anlayısla.
2: Dilo ve kanun sahibimizde dostunun icare üyüde turuş ceryanında köyüp, meyip bulup gelip, tölemge erişip, 20 yıldın kin kaydı deva kılsa, sot mehkemesi kollamdı degen Dilo misalini diktinlağı sunumuz.
3: Amma üçün əməli iş qılıb beri sahibimizde, amma paranlışış noxtisi kent ahallarının asasi katlamını idari kılışqa qatnışış qızgınlığını qozgıdı degen məzmundu sözləb birimiz.
2: Hem de dikkatle bugünkü kanun sizge hemrah programımızın tefsili mezmullurdu bulsun.
3: Kanun haberleri.
2: Memleketlik telegraf tor aldamçılığa zərbi veriş tüzəş xizməti sin yığınının orlaşdırımı tələbigə asasən Mərkəzi Komitə Təşviqat Bölümü Gon'an Ministerliği yaqında birlikdə anlamaslıq, işənməslik, aç gözlük qılmaslıq, aldamçılığa qarışdırış qalıb müdafiə sepi bərpa qılış baş temi qılınğan ümumi xalq aldamçılığa qarışdırış hərəkətdə temisidiki Merkezlik teşvik kılış iyi faaliyetini orlaştırma kılıp kanat yaydırıp, aldamçılıkı karıştırış teşvikat salmıkını yanımız zor aytıp, ammanın aldamçılıktın müdafiyeleniş iyi ve aldamçılıkın tonuş iktidarını üzüksüz östürüp, bütün cemiyette aldamçılıkı karıştırış koyuk keyfiyatını hakiki yarattı. 6. ayının 10. günü merkezlik teşvik kılış iyi başlanış murasimi Beijing'de ötküsüldü.
3: Faaliyet orlaştırışıga asasen her qaysı caylar, her qaysı tarmaqlar bütün memleket dairesi de mahallige kiriş, yezige kiriş, ailege kiriş, mektepge kiriş, karxanaga kiriş faaliyetini teşkillep kanat yaydırıp, kent ahalle komiteti, ahali komiteti ve mahalle hizmetçileri, daire başqurguchi, pidaylağı tayinip, aldamçılığa qarşı duruş teşviqati ve aldını elişini çoğunqur kanat yaydırıp,

0: Dilo ve Kanun.
1: Hürmetlik radyo anlıgıçıla. 20 yıl ilgiri er tasadüpi köyüp yarılını meyip bolup kılıp 180 min yandan artık tölemge erişken idi. 20 yıldan kin o yeni bir katım ziyan tölümü davası kıldı. Dava sot mahkemesinin kollaşığı erişelem de yok. Dilo ve kanun sahibimizde birlikte bu dilo misalığı dikkat kılaylı. 2004 yılı en ikiz əslədəki Ürümçi şəhəri, Dunsan rayonu Lu Saugu yezisidəki məlum kəntin bir yürüş öy icarı alğan. O öy igisi Çön ikiz, Can ikiz Ərxotunun qızı Şaucağının öz aldığa 12 ton suyuqlandırılğan qazını bu icarı öyü qoyub qoyğalıqını bilməkdi. 2004 yılı 3-cü ayının 6-cı günü en ikiz öy igisinin maqulluqını almay turup, Dosti şöy ekisini kondurup kalgan. Şu künik heşte en ekis suyuklandırılgan gaz oçkıda su kaynatıp, suyuklandırılgan gaz klaparını etmeyle tamaki setiveliş üçün sırtı çıkıp ketken. Kaytıp kelgenliyken en ekis öy içini suyuklandırılgan gaz purukı kaplıgalıkını sezgen. Lekin o hava almaştırış, gaz menbesini etiş katarlık bir katarı bir taraf kılıç tedbirlerini kullanmagan. Yine tamaki kaldıkını şık yenigi taşlap koygan. Ahırda ot apıtı yüz verip, şöy ekis eğir derecede köyüp yaralangan.
0: Hadisi yüz bergenden keyin şu ekiz doktorxanaga jiddi elib berilib, doktorxanada jami 46 kun yetib davolangan. 2004 yil 8-cı ayda adliyalik bahalash orqali şu ekisning chiroyi eğir darajada buzilgan. Ikki qo'lining ko'p qism barmiqi cho'ng ko'lamda kamtik bo'lib qolgan. Iqtidorni butunlay yo'qotgan bo'lib, universal bahalash orqali 2-chi darajalik meyib deb bekitilgan.
1: Şu ekiz jismoniy ziyon to'lam ishi to'g'risida da'vo qilgan. Sud mahkemesi her kaysi taraflarının sevellik cevapkarlığını del cayda ayırgan. Şaucan suyuklandırılgan gaz tonunun asan yanıdığan, asan partlaydığan xatarlık boyum işkerlikini bilip durup, yanına puhralat turalğısı da belgelemegi xilap halda köp miktarda saklıgan, hem başkuruş tezgilleşke sel karıgan bulup zor hatalıq ba. En ikiz, öz meylece başkalarını kondurgan, suyuklandırılgan gazını işletkendinkin klapanı etmey gaz keçişini keltirip çıkargan. Xatarını sezgendinkin vaxtıda bir taraf kılmay bir xatarlık hep xatarıge sel qargan. Hadisi yüz berişte bir vasıtı cevapkarlıqı ba. Çön ekiz, can ekiz Ərxotun köp miktardaki suyuklandırılgan gaz tonu saklanan öyünü sırtkı icarıge bəgən. Bir xatarlık boyunca başkuruş ve müdafiyelin iş tedbirlerini emelleştirmegen. İcari öyünün bir xatarlıkını kapaletlendiriş mecburiyetini ada kılmagan. Bununla asasen sot mahkemesi, Şaucan en ikisinin her kaysisi 40% cevapkarlıkını üstü geliş. Çön ekiz, can ekiz Ərxotun 20% cevapkarlıkını ortak üstü geliş doğrusu da hüküm çıkargan. Alaqadar tölem ölçümüge asasen, en ekiz Şaucan'ı her kaysisi 73.373 yen 6.2 pun tölem berişke, çön ekiz, can ekiz Ərxotun'ı 36.686 yen 8.000 tölem berişke hüküm kılgan.
0: Bu kütülmegen ahval şu ikisinin hayatını özgertti. Әмгек ықтыдардың қалғалықтың ұқтысады кірімі болмағашқа, шөй ексінің тұрмышы қиын ақвалғы түшіп қалған еді. 2024 жыл 4-ші айда о хадисдегі жауапкар тарап үстіден Үрімчі шәхірі Мидоң районлы халық сот мәхкемесіге дәва қылып, оқуқы чекілгучыдан яны бір қитым 365.202 юан мейіптік төлімі берішіні тәләп қылды.
1: Bu dilodaki javobgar chön ekiz, can ekiz Ərxotun olamdan o'tgan bo'lib, en ekiz sotqa qatnashmadi. Sotda javobgar Şaucan 20 yil ilgari meyiplik to'lam pulini to'lab bo'lganligini sabab qilib, to'lam berishni rad qildi.
0: Sot mahkemesi sot qilish mazgilida shu ekisning nuposi turishliq joyidagi kent aholi komiteti isbot chiqarib, shu ekisning iqtisod manbasining yo'qligini isbotladi. Shuning bilan birga shu joydagi xalq ishlari tarmoqi tuvan turmush kapalati isboti chiqarib, shu ekisning yeziladagi birinchi darajalik tuvan turmush kapalati obyekti ishkanligini muayyanlashtirdi.
1: Sot mahkemesi sot qilib, bu delodagi huquqi chiqilish hodisasi 2004-yili yuz bergan. Shunga shu chaqdagi qonun va adliyalik izohatni tatbiqlash kerak deb qaradi.
0: Ali Xalq Sot Mahkemesining jismoniy ziyon to'lam delollarini sot qilishda qonunni tatbiqlashga doir bir qancha masala to'g'risidagi izohatidagi belgilamaga asosan bekitilgan parvish muddati, qo'shimcha sayman haqqi berish yil cheki yoki meyiplik to'lam puli berish yil chekidan eshib ketganda huquqi cheqilinib yorlangan bevosita ziyonlanguvchi Xalq Sot Mahkemesiga da'vo qilib parvish haqqi, qo'shimcha sayman haqqi yoki meyiplik to'lam pulini davomliq berishni talab qilsa, Xalq sot mahkamasi qabul qilishi kerak. Huquqi cheqilinib, yorlangan bevosita ziyonlanguvchi haqiqatan davomliq parvish qilishga, qo'shimcha saymanni saplashga to'g'ri kelsa yoki amgak iqtidori va turmush manbasi bo'lmasa, Xalq sot mahkamasi to'lam majburiyatini ado qilguvchini aloqador xarajatni 5 yildan 10 yilgacha davomliq berishga hukm qilishi kerak. Yuqorqa qonunlardagi belgilimini umumlashtirganda meyiplik to'lam pulini davomliq berishda amgak iqtidori va turmush manbasi bo'lmaslikdan iborat ikki shart tang hozirlangan bo'lishi kerak.
1: Bu deloda shu ikkis amgak iqtidoridan qolganlikdan yeziladiki birinchi darajalik to'van kafolat obyekti deb bekitilgan. Sot mahkamasi mundoq qaradi. O'zining amgak kirimini asoslik turmush manbasi qilish shaxsning o'zining amgiki orqali haqqi erishishini ko'rsatadi. Shunaqla bu haq uning turmush xarajatining asoslik qismi bo'lib, kundalik turmushni qamlashga keraklik asoslik iqtisodiy manba hisoblanadi. Kirimni asosiy turmush chiqimini qoplashdan sirt, yana uni boshqa iste'mollarga ishlatishi kerak.
0: Tuan turmush kapalati devletning qiyinchiligi bor ommaning asosiy turmushiga kapalatli qilish uchun bergan siyosat xarakterli qutqizish yordam berishi bo'lib, qutqizish xarakteriga vaqtli xarakterga ega. Ziyonlanguvchi ang asosiy turmushini qamdashga kapalatli qilish uchun shiltadigan xarajat ijtimoiy paravonlikka tava. Shu ikkisining turmush manbasiga tava emas.
1: Xalq sot mahkamasi yana mundaq qaradi. Qonunda belgilangan meyiplik to'lam puli ziyonlanuvchining meyip bo'lib qolish, amgak iqtidori tövallash sababidan kelgusi kirimining ozib ketishiga berilgan iqtisodiy to'lam. Bu to'lam o'lchimini hozirgi iqtisodiy saviyaga birlashtirib, amaliy ziyonni to'liqlashga, haqiqiy kafolatli qilishga to'g'ri keladi. Shunga da'vo qabul qilgan sot mahkamasi oldingi yillik shahar bozor aholilarining ilkidagi o'rtacha kirimini o'lcham qilishi kerak.
0: Delonning amaliy ahvoliga birlashtirib sot mahkamasi da'vogarning meyiplik to'lam pulini 5 yil bo'yicha hisoblab jami 182.601 yuan bo'ladiganligi. Anikis Shaojangning har qaysi 40% dan ustiga oladiganligini ahvolga qarab bekitdi. Shaojangning ota-onasi olamdan o'tgan bo'lib, ikkilan ustiga elishqi tegishlik to'lam ulushi boshqa javobgarlarga yetkazilmadi. Oxirda sot mahkamasi qonun bo'yicha Anikis Shaojangga ayrim-ayrim holda da'vogar shu XG 73040 yuan 4 mo meyiplik to'lam puli berish to'g'risida hukm chiqardi. Navbatda bu hukm kuchga ega bo'ldi.
1: Programmaning to'rida ham turtki bo'lish maxsus sorayoni ochildi. Agar sizning bu maslahat so'radigan qonun masalalaringiz bo'lsa, Slushiting abonachilar terminalini tushirib, programmada ham turtki bo'lib so'z qoldirsangiz bo'ladi. Programmaning texniki ko'p esil mazmunlari Slushiting abonachilar terminalida.
0: Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programimizning mulozimat prinsipi.

0: Әндіке мейір шапқа талла базырда бойымға алмаштырғылы болуды.
1: Мені қатнаш тұрдын, мән қатнаш мән дейшкіче, шик алдығы іздеп келіп мәселі инкас қылыштын, шик алдығы беріп мәселіні іздешкіче, қызмет әтетінің ролының өзгіріші, асаси қатламны идары қылышны, хақиқи ұллықлықы иге қылды.
0: Qanunni təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.
2: Tianjin rayonining yadroliq bo'liki Longchuan ko'chasiga selindigan ko'p qavatli binodagi 95 kvadrat metrdan 155 kvadrat metrgacha bo'lgan uylar setiladi. Binoning orliqgan, kun nuri yaxshi tushadi, ommaviy ko'lami kichik, foydalanishga bo'lgan ko'lami cho'q. Şehirdün güldeki mihman sarıyı Tianjin 1. numarlıq turalğı rayonuğa makallaştı. Tianjin 1. numarlıq turalğısının öy setiş kızıq liniyası 0991-556-99-99. Şinjan Yuhal Öycay Çeklik Şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazet numarı 202-465-0102-00-125.
3: Şin Şitan markalıq börek kuvvetleş, bedeni küşeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azgan, serih yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Koşumçu materyal yok, şekli kapsol. İçindeki dora kongur yaki beğiran talqan, təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bedeni küşeytidu. Belp teylip ağrış, baş qiyiş, kulak hongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0,13 gram. Eks təsiri hazırca inak emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-0507. Mesahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şin Şitan markalıq börek kuvvetleş, bedeni küşeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azgan, serih yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiran talqan. Təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bedeni küçeytidu. Belp teylip ağrış, baş qiyiş, kulak hongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0,13 gram. Eks təsiri hazırca inak emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-0507. Mesahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şin Şitan markalıq börek kuvvetleş, bedeni küşeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azgan, serih yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Koşumçu materyal yok, şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiran talqan, təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bedeni küşeytidu. Belp teylip ağrış, baş qiyiş, kulak hongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0,13 gram. Eks təsiri hazırca inak emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-0507. Mesahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şin Şitan markalıq börek kuvvetleş, bedeni küşeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azgan, serih yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Koşumçu materyal yok, şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiran talqan, təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bedeni küçeytidu. Belp teylip ağrış, baş qiyiş, kulak hongulaş, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қылыдыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі

0: بويچى سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88 400-993-77-88.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Solution Update'ın 6.0 Plus nusxası torgu çıkarıldı.
2: Solution Update'ın 6.0 Plus nusxasının haber sahipsizliği aytıldı.
1: 18 kıl kanalda kızık nokta uçturla nopozluk çöndürüldü.
2: Katnaş yol ahvali şu vaktinin özü de kurtarıldı.
1: Sağlamlık görsetmesi gumani paraşlarınızı tüketildi.
2: İşki uğrulaştırış mulazımtı da suallığa cevap verildi.
1: Tem terbiye musabıkları ızlap haber kılınıldı.
2: Mol uçurunu del vaktida yan telefonu ızlı görüleysiz.
0: Solution Update'ın 6.0 Plus nusxasının hem türkülük sinema mezmuları sarkıl.
3: Mukafatlık Tektatış, bilet taşlaş, talışıp cevap veriş katarlı kızgarlık faaliyetler arka arkadan ötküzülüdü. Katlaşsanızla mukabatka eriş pırsızdınız mı?
0: Yoklumudun ötsünüz, körsünüz, mezmun evesiniz, cuglanma numurga erişsiniz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
3: Solution Update'ı 6.0 Plus nusxasının AI akıl icat etti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torgu çıkarıldı.
1: Şahısı sizi yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp verdi. Yazıkını közü yumup aşkıça süratke aylandır alaysız. Bir eğiz gəpilən xas çoğun film işlə aləyisiniz.
3: AI aqıl taratqı oy xiyalınızı bilə aləydi, ilhamınızı asanlı qozqıtıdı.
4: Solution Update'ı 6.0 Plus nusxısı da xalqan çıtallab əndisiz mal setvalı aləyisiniz.
2: Şinjan Radio Televiziya Stansı'nın danlıq riyasetçiləri bir vasit görsətib Şinjan'ın olaylı məsulatlarını satıdı.
4: Məzirlik taamla, yeğeni miyvə, quruq yəliymiş, mədəniyyət icadiyyət buyumu qatarlıq Şinjan'ın olaylı məsulatlarını bir günüb ki bilələ setvalib, özgücü mal setvaliş təsiratı qeyirçə aləyisiniz.
2: Şinjan haqqıda izniş müşiyyədən başlanıdı. Dünya bilən boğan alaqa Şiyadan başlanıldı.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Solution Update'ı 6.0 Plus nusxası turmuşunuzu rengarlıqı doldurup səpirinizge hemra boludu. Her kays app pazarları olma app pazarından Solution Update'ı çürüp sarkıl mezmurlardan huzurunu.
5: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Haberler Merkezi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını ticeşte monolarını eskertildi.
6: Tamakni ilmi buyurdu, sağlam uzuqlana ili. Tamakni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
5: İqtisatçıl ve ticaretçi bulup eşemeçlik kılmaylı. Yeni stilini evce aldırıp söz hareketimizde ülgü bulaylı.
6: Tamak üstüli medeniyeliği, ictimai medeniyeliğinin ihtiyamlar temizi. Tamak ısırap kılmaslıkını emmimiz özümüzden başlaylı. Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
7: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
5: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azraq yapla tök ısrap kılıçtın sahlanın.
6: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
5: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını ticəşdə monolarını əskərtdi.
6: Tamakni ilmi buyurdu, sağlam uzuqlanaylı. Tamakni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
5: İqtisatçıl ve ticaretçi bulup eşemeçlik kılmaylı. Yeni stilini evce aldırıp söz hareketimizde ülgü bulaylı.
6: Tamak üstüli medeniyeliği, ictimai medeniyeliğinin ihtiyamlar temizi. Tamak ısırap kılmaslıkını emmimiz özümüzden başlaylı.
8: Qanunni təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanun sizga hamroh programimizning mulozimat prinsipi.

0: Dünyadan çıkıp emdala 3 ay bolganda bu er kala koy sodası kılımen dep 12 kişini aldap yine cazağı hüküm kılındı degen mezmunda sözlep birimiz.
1: Az selimi bilen yukarı mokum paydı elip ziyan tartmaysız dep vədi beridigan soda hemişe köngül koyup tokulgan aldamçılık kıldıqı. Yakında Tekes Nayarlık Halıq Sot Mahkemesi bir aldamçılık delosini kanun boyunca sot kılıp ayaklaştırdı. Cevapkar YX 5 yıl 9 aylık müddetli kamak cezası hüküm kılındı. Koşumca 50 milyon cereman koyuldu. Şunun bilen bile 12 ziyankeş kuşurgucunun cemi 170 milyon pulunu kaytırışka töleşke buyuruldu.
0: 2021 yılı 11 ayının 20 günü YX aldamçılık cinayeti ötküzgeldeki üçün Gulcu Şehirlik Halıq Sot Mahkemesi tarafından müddetlik 4 yıllık kamak cezası hüküm kılındı. Koşumça 5 milyon cerimanı koyuldu. 2025 yılı 5 ayının 21 günü ceza müddeti hoşup koyup verildi. Türmüdün çıkandan kin YX hatalıkını tüzütüp yeniden adam buluş uyakta tursun yine tordu kımar oynadığın naçar adetini yuhturuvilip yıkkan bağırlık pulunu uhturuvetti. Arkadan kala koy sorusu meblağ silip yukur somuluk payda kaytırış namı bilen aldamçılık kılış hiyalığı geldi.
1: 2025 yıl 8. aydan 10. aygıca YX ameli ticaret pahaliyeti yok ahvalda asasız halda kalı koyu göçünü top seti sodasını uydurup çıkırıp, Şipinhao arkalık ekim gelip kalıp, ziyankeş kuşurguçlarını veyşinin koşuşka kızık durgan. Ayrım paranlaşkanda YX yana davamlık mokum payda alasız, ziyan tartmaysız, yukarı somuluk payda kaytırılıdu digenli yem çıkılıp, ziyankeş kuşurguçlarının az selinme selip, tez pul tepiş peskikisini tuttu belip, ilgeri keyin bulup, na ekiz katarlık 12 ziyankeş kuşurguçının 196 milyon pulunu aldap eli belip, pakat 26 milyonlu kaytırıp bergen. Kalgan zan pulunun hemmesini buzup çeçip tügetken. 2025 yıl 10 ayının 20 günü YX Tekes Nahiyelik Gonan Organı'a teşebbüskarlık bile özünü malum kıldı. 4 ayının 22 günü Tekes Nahiyelik Halıq Taptış Mahkemesi YX'ni aldamçılık cinayeti gumanı bilen Tekes Nahiyelik Halıq Sot Mahkemesi'ye ayıpladı.
0: Bu yıl 5 ayının 11 günü Halıq Sot Mahkemesi sot kılıp bundak tep karıdı. YX yukarı somuluk payda kaytırışını yem çıkılıp, 12 ziyankeşlikke uçurguçunun mal mülkünü aldap elip alğan. Dialogu çetişlik somma aldamçılık cinayetindeki miktarı gayet zor bolğan buluş ölçümüge yetirdi. YX aldınkı cinayeti icra kılınıp bulup, 5 yıl içinde yeni bir kıtım cinayet ötküzgen, eğrilitip ceza verilişi gerek. YX'nin teşebbüskarlık bilen özünü məlum kılgalıkını közü tutup, yeniklitip ceza verilisi boludu. Bütün dilodaki cinayet paketi, diloga çetişlik somma ve cemiyetke bolgan xavpini umumlaştırıp sot mahkemesi yukurku hükümünü çıkardı.
1: Kanunu teşvik kılış, kanunga tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prensibi.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, MD Abdunum rayonumuzda 16 şəhərinin hava raydın məlumat anlattımız. Ürümçide hava bulutluq, temperatura 21'dan 31 Celsius gradusqıca. Altayda azraq yağmur yağıb, keyin hava bulutlanıdı. Temperatura 19'dan 30 Celsius gradusqıca. Çöçekte hava uçuq, temperatura 17'dan 34 Celsius gradusqıca. Olcuda azraq yağmur yağıb, keyin hava bulutlanıdı. Temperatura 19'dan 34 Celsius gradusqıca. Qarmayda hava bulutluqlub, keyin eçilidi. Temperatura 23'dan 35 Celsius gradusqıca. Kuytunda hava uçuq bulup keyin bulutlanıdı. Temperatura 20'dan 35 Celsius gradusqıca. Şihanzada azraq yağmur yağıb keyin hava bulutlanıdı. Temperatura 22'dan 34 Celsius gradusqıca. Sanjada azraq yağmur yağdı. Temperatura 21'dan 34 Celsius gradusqıca. Qumulda azraq yağmur yağıb keyin hava eçilidi. Temperatura 20'dan 34 Celsius gradusqıca. Turpanda hava bulutluq. Temperatura 29'dan 41 Celsius gradusqıca. Korlu'da hava bulutluq, temperatura 23'dan 36 Celsius gradusqıca. Aqsu'da hava bulutluq, temperatura 21'dan 36 Celsius gradusqıca.

tağ deryalar arası da beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişinin yanırak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet Tıpıraq programısını anlayışınlarını karşı alımız.

0: Hürmetli radyo anlayıcılar. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Mümbet Bırak programısını anlaşılanı karşılığımız. Ben Perhat Ömer.
1: Ben Roşengül İmam.
0: Bu kıdımkı programımızda tüvendeki mezmurları da anlaşabiliriz.
1: Güllünü vatkan gezi kentlerge nazar sahibimizde Cimsar Nahiyyası'daki 130 man kışlık koza merkezlik kodandan çıkırılış mezgülünü kütüb aldı. Avat Nahiyyası'nın dolan gezisi Sebde Güldün mol hosul elip 5 gülü güllünüş yolunu açtı degen mezmurlarını dektanlarga sunumuz.
0: Kaltıs 5 mahirleri sahibimizde Çöcek Şehir'deki bakmıcı Van Kay işini yemkışık eşip kılıçtın başlayıp İşek bir kışını kesip zenciri oylandırdı dediğin mezmun dekhtanlardı buludu.
1: Yezi ilgiliki yeza dekhtanlarga alakadar uçurlar sahibimizde Şincan'da kabillere başlamcı buluş tüzemi arkalık ela süpetlik buğday sortları delce ayda tallandı. Şincan'da abdonom rayon dergecilik 3 muhim soluk yer yeniden köpeytildi Katarlık uçurlarına anlatımız.
0: Radyo anı uçula. Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratku Sloşet'in abonçular terminalı maskademini anlatıldı hem de her vakit kaydırıp anlığı buldu. Hem de deyiktiğinle programımızdan tepsili mezmaları da bozsun.
2: Güllünü vatkan yezik hentlagi nezer.

0: bu tedbir orqalıq gül süpütüge kapaletlik kılıplı kalmay, dehqanların iqtisadi kirimini ünümlük kapaletke iyi kıldı.
1: İgilin işçi sebze gül kesbiyi Kongun bazarı kenti noktuluk yetiştirgen xas xalıqını bir yetiştirişken. Şu cahin tüven çeki kapalatı kılıp seçveriş bilen zakaz hemkarlıkını birleştiriş endiysin yol koyuş arkalık bazar bahsizdeki davalgoş hafifin ünümlük zaklanıp dikkaların teyrikçilik gözlemesini mukumlaştırgan. O sol yığış pesilde adem işletiş ihtiyacı eşip teyrikçilerinin kirimini aşırış oturup kubulupla kalmayı yine kentki zor miktardaki eşin çemge küçüğünü yakın etrafta işleşik gelip kılıp işk aldılı işko uğurlaşış kentten çıkmaylı kirim kılıçını işk aşırıp küçükkeni sebdi gülünü hakiki türde ammanın nezirdeki beyiş gülüge aylandırgan. Kink kirimde dolan yesi sebdi gülünü inizgi bölüp yığvelişten açıkçılık tügün noktasını çan tutup Çünkü özlep, Sitvalloş tarafının daimlik noktada durup gül yığışka sıcılı maçlaştırdı hem mas kademde bütün ceryalık teknik ızkı oğlaş mulazımdı bilen teminleydi. Şunu bilen bile, bu yıllık öztürüş, perviş kılıç tecrübelerini sistemle kulaslep, kesiplerini yürüşleştürüş tedbirlerini alalaştırıp, sebdigül öztürüş gülümünü puhtı kadem bilen kena itip, has kesiplerinin yokur sifatlik terakiyatı arkalık yez kentlerini güllendirişke sıcılı küş koşup, amının kırmını uzak önümlük aşırış asasını müstehkemleydi.

0: altıs beyiş mahirleri.
1: Radyo anlıkçına. Çözekşehir Karkadak yezisi Mescid kendiliği bakmacı van key işini eşip kalgan yem hacektin başlap işek bir kış kesip zendirin şekillendirdi. Hem de kalp bir iş mahirleri sahipimiz bu içe onun beş hikayesini sözlep birimiz. Van Kay'nın ailevi bakmacılık meydanına girgende Eğil Pakiz

958 yılı 6 ayının 28 günü 75 yaşı kirgen kurban tolum memleketlik emgek nemunitisi bulu süpütü bilen Jonglen Hayda Maujushi bilen körüşti. Zaman ve makandan alkıgan aşu bir opçı hatırı süret eşekke minip Beijing'ı beriş hikayesini Tianshan'nın Janubi ve Şimalı'a kent tarqatdı. Kurban tolumnyň partiýany kızgın söýüş, wetenni kızgın söýüş, Jonghua milleti çoň ailesini kızgın söýüş ruhi ýyllardan alkyp wagtynyň ötüşi bilen ýeňilenmekde. Partiýany söýüş, wetenni söýüşni asas, milletler ittifaklygyny ul, aile istiliga warislik kılışni tomur kılıp, kızıl genga evlat mu evlat warislik kılıngaçka, asli maksat, buruç evlat mu evlat davamlaşdy. Tianshan'nın Janubi ve Şimalı'daki bir bayan tuprakta bu kaynak devlet muhabbeti yeni devirdeki Şinjan'nın iştipaklaşıp cesaret bilen ilgirleydiğen, güllünüp terakki kılıdığan kudretlik gücünü mücessemlep, evlat mu evlat üzülmeyi mengü devamlaşmakta. Kurban tolumnyň evladı Rukiyem her bir formu giyip Leonin namlık avyamatikiga atlanıp, her birlikten çekinip yurtdaga kaytıp, Yurtta da yıldız tartıp, hatır sarıyıda ecdatlarının hikayelerini sözlep, partiyeni söyüş, vatanını söyüş, milletler ittifaklığını söyüş itikadını yetküzdi. Kiçikiden kurban tağının hikayelerini anlap çoğun bolgan Abdurşit, Mert Tursun, Emgekcan Cüpkoluğu tayınıp, namratlıktan kutulup, kentteki yaş beyiş başlamcısı kaylandı. Geriyede her millet kadırlar, Ama kurban tolumnyň partiýany kızgın söýüş, wetenni kızgın söýüş, Jonghua milleti çoğ aýylysyny kızgın söýüş ruhyga warislik kılıp, onarnyň da nistek ziç uýuşdy. Seherde Kerge nahiýasynyň Toğragaz ýezisi, Toğragaz kentideki kurban tolum hatır sarýyda sayahatçylar Maujushinyň kurban tolum bilen kol elişip görüşkendiki sürete aldyda toxtap, uzakça tikilip qardy. Çınq tüşte, Kaytın Langmen xanısı da Patem xan Mert Tursun çepteslik bilen üstelini sürtüp, mehmanlarını kütübe ilişki tayarlık kıldı. Gugum tüşkende, kurban Xingguang keşlik bazırı da kavapının mezzilik yedi etrapkı taralgan bulup, sayahatçiler Xuchal Xuram gızalına vatattı. Elgiri kurban tolumnyň yardımıge erişken, Mert Tursun Qasım azır pensiyage çıkan okutkıçıga aylandı. Aynı yili dal kurban tağının partiya ve devletnin mehri şapkıtını mängü unutmaslıkımız gerek degen sözü onun kalbige uruk çaçkan edi. Kurban tulumnın yardımı ve rıgıbetlendirişi de o erbiylikke tizimletip, kısımda çenikip ösüp yetildi. Erbiylikten çekingenden keyin yurtta kaytıp, tırışış arkalık başkalarının hürmetige sazaver uqtıkçı haylandı. Pensiyage çıkkandan keyin Mert Tursun bekar turmadı. O, kurban tolum ruhini teşvik kılış ertirdige katnışıp, pidayi bulup, öz keçürmüşleri arkalık kurban tolumnyň hikayesini sözledi. O, yana teşebbüskarlık bilen kentteki keliştirgüçi bulup, kurban tağa murassa işganısı da hizmet kılıp, üşni kızgın söyüş murassa ediyesi bilen kent ahalılarının ziddiyet macralarını murassa kıldı. Mert Tursun mundaq dedi. Kurban tağam aynı yili mağa yardım kılgan. Men mu onunğa oxşaş tehimi köp kişinin künlerini köngüldegidek ötküzüşüge yardım kılımen. Toğrağız kentide kurban tolum ruhi kentinin kentinin tevarik engüşteri. Şundaqla kent ahalılarının özlüksiz alğı ilgirlişideki hareketlendirgüç küç. Bugünkü günde kent ahalılarının kırımını aşırış yolları barğansırı keneyip, turmuşi teximu yaxşılandı. Toğrağız yesisinin muavın başlıqı, Toğrağız kenti partiya çekisinin şujesi Li Hao Chang mundaq tonuşturdu. Bu yıl kent kızıl sayahat baylıqıga tayınıp, yezi kent sayahatçılıkını terakki kıldırdı. Barğansırı köp kent ahalısı sayahat tamıqıdın menpaatki erişti. Keşlik pazarda yayma eçiş, anarlık bağda aramgah eçiş, kesp rayonu da tor riyasetçisi buluş arkalık işgaldadıla emyanını tompaytdi.
Бүгінгі күнде құрбан толым рухи, Тяншанның жаноби шымалыны озықландырдыған мәніви озыққа айланды. Керген ахиясыдыки Таубау Шэнгу дики мал еткізгічі Уалхан Саламның яны бір салахиті бар. Яны құрбан толым рухини тәшвік қылыш әтірдінің педайесі. Әждатларының хекайесіні қайт-қайт сөздәш жәрияныда, о, құрбан тағының рухидің чоңқұр тәсірләнді. О, бұ тәсірлінішіні әрекеттіге ойландырып, чоң кішік көчеларыны аралап, әмәлі әрекетті арқылық әмі айеліге иліқлық еткізді. Бұ ел о шәрәп білән мәмлекеттік 1 май әмгек медалығы ерішді. Овал хан мұндақ деді. Мен іш орнымда давамлық чоңқыр ыздынып, әмәлі әркетім арқылық иліқлық еткізіп, жәмиетке жауап қайтырып, адді іш орнымда давамлық қалтыс кішілік ғайат сәйіпсіні пүті мән.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Solution Update'ın 6.0 Plus nusxası torga çıkarıldı.
1: Solution Update'ın 6.0 Plus nusxasının haber sahipsizge aytıldı.
0: 18 kıl kanalda kızıq nuqtuqturla nopozlıq çöndürüldü.
1: Katnaş yol ahvali şu vaqtının özü de kuturuldu.
0: Sağlamlıq görse

0: etmesi gümanlık paraşlarınızı tüketidi.
1: İşki oranlaştırış mülazımtıda suallığa cevap verildi.
0: Tenterbiye müsabıkları ızlap haber kılınıdı.
1: Mol uçurunu del vaxtıda yan telefonu ızlıl göreleysiz.
2: Solution Aptitali 6.0 Plus nuskusunun hem Türklük sınımı mezmuları sarkıl.
3: Mukafatlık çektatış bile taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızgarlık faaliyetle ark arkadın ötküzülüdü. Katlaşsanızla mukafatka eriş pırsızdınız ba?
2: Yoklumudun ıssanız, körsünüz, mezmun evesiniz, cuglanma numurga erişsiz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
3: Solution Aptitali 6.0 Plus nuskusunun AI akıl icat etti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torga çıkarıldı.
0: Şansı sizge yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp verdi. Yazıkını közü yumup aşkıca süratke aylandır alaysız. Bir eğiz gapıdan has çoğun film işle alaysız.
3: AI akıl taratku oy hiyalınızı bilerleydi. İlhamınızı asallı kuzgutudu.
4: Solution Aptitali 6.0 Plus nuskusunda halıgan çıtallap endişsiz mal setvalı alaysız.
1: Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın danlık riyasetçileri bivasit görüstüp Şincan'ın olaylı mesulatlarını satıdı.
4: Mezelik taamla, yeğeni miyve, kuruk yeliymiş, medeniyet, icadiyet buyumu katarlık Şincan'ın alahaydı meslatlarını bir günübkü bilerli setvelip, özgücü mal setveliş tesiratı yerçeleysiz.
1: Şincan hakkında izniş Muşiya'dan başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiya'dan başlanıdı.
0: Şincan Radyo Televiziya Stansı Solution Aptitali 6.0 Plus nuskisi turmuşunuzu rengdarlık doldurup, seferinizge hemre boludu. Her kays app pazarları olma app pazarından Solution Aptitali'ni çürüp, serkıl mezmurladın huzurunun.
5: Yeşil tağlarga nazar selip, süzük suğa bakımız. Seyğingan yurtımızga makallaşıp, bu tuprağını güllendirimiz. Her kişi kalbide bardur şundaq bir parça yer. Munbet tuprak programımız arqılıq arzu etizimizga yol açımız. Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet tuprak programısını anlaşanlarını karşı alımız.
6: Hürmetlik radyo anlayıcılığına avat kınanlar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Munbe Tuprak programı zemde deyiktiğine yezi ilgiliki yeza deyikallarına alakadar uçurladı bulsun. Çıkımın 26. ile Şincan'da buğdayının arka arkadan pişip, mol hosol ilişkiye geçip, Altın Rayı'nın kabullar başlamcı buluş türü hesaplanan Çincan'ın el aspetlik buğday sortunun tallaş körgezmesi muhim tügünlük tuvalı. Bir türküm yezgilik mütexessizleri el alları işçiden tallıgan bir türküm buğday sortları burundan kiyin Tiyanşan'ın Cenubi Şimaldaki ken etizler değil startıp, aşı posolunu ken külemde tekşi aşırıştı özellik rolunu cari kıldırdı. Altın Raylı Yez İgilik Peller Akademiyası Ziraat Tetkikat Orunu'nun başlığı Can Yüyü Çiyan'ın tunuşturuşça yeni sortunu talılıp yetiştirişki okşamaydığını bu tür tek şürüp bir kişinin ötken hem Yez İgilik işlep çıkılışlı kolunu vatkan pişkan sortlarına kayıt tallaşı hesaplandıken. Pen tetkikat adımları okşaş bulmağın buğday sortlarının merkezlik siliştirip bir kişi arkalık Şincan'daki okşaş bulmağın ekologiye rayoları da terişka Mas kilgan küzgi yazgı buğday itek sortlarını tallap çıkıp hem yürüyüşleştirip teriş teknikisini toplaştırıp rayonu karap sort bekitiş, sortu karap tekniki bekitiş, tekniki arkalık yukarı hosul ilişkini ilgiri sürüşünü işe aşırdıken. Şincan'ın ekologiye tipi köp hıl, Cenubi ve Şimali Şincan'ın kilimat parkı görünerlik bulgaçka, yakın kıyılardan bu yan Şincan'da buğday sortını tekşürüp bekitiş miktarı görünerlik köp edilip, yeni sortlar açlık işlep çıkırışı da kendi kolunu alıp, bütün Şincan'ın buğday birlik hosul seviyesi küçülük östürüldü. Lekin zor türkümdeki yeni sortlarının bazarı silinişe geçip, terkisler ve umumlaştırış tarmaklarımı daim Kayısını tersi yakışı buluduğalıkını bilmezlikten kıyın ehvalı düş geldi. Sortunun rayonu maslışçalıkı inik bulmazlık, usul bilen süpetini maslıştırışı yeterlik bulmazlık, Şincan buğday kesbinin yanımı ilgirleyen aldığı süpetini östürüp, ünümlü aşırışını çekilip turuvatkan boğma halet bulup kaldı. Bu tür, boltur başlanğanının bu yan pen tetkikat adımları ekologiye köp kıl buluş, süpet ihtiyacı köp kıllaşkan buluş emniyetini çördep, yukarı mukim mosulluk alaydı maslisçallık ige, ela süpetlik buluştun ibaret meksus işletildiğen 3 çoğun türdeki Şincan'ı okşamağın ekologiye rayıları da umumlaştırıp işletişki maskeledigen buğday sortlarını muvaffakiyetlik tallap çıktı. Bunun başka bu türde yine yığvilinğan başak sani köp, başak dan sani köp, yokur aksıllık buluş, hemirinin mukumçalıkı uzak buluş, yetip gelişki takabılçalıkı yakış buluş katarlık yeki türlerdi. Gevdilik

Yazlık yolcu toşunun yakınlaşığa ageşip kurla, Lecheng aerodromi, Xiamen aviyasiyası bilen birleşip, 7 ayının 10 günden başlap kuruladın Çanşağa bivastı uçudugan aviyasiya liniyasını resmi etip, her günü bir növetçe aerobolan katnaşını pilalladı. Bu aviyasiya liniyasının etilisi, Honan Şinjan işkicaydaki yolcularga tekimi kolaylık, yukarı önümlük boşluk koridori hazırlap berdi. Otur yolda liniye almışçıdığan yolcularga kolaylık yaratış üçün Korla Lecheng aerodromi halkı nebiyat güzüş boyunca otur yolda liniye almışçış mulazımetini mas kademde yolu koydu. Umumen Çanşadan Korla'ğı konuğan keyin aeroplan almışıp Şinjan iştistirdedeki başkı şehirlerge barıdığan yolcular otur yolda liniye almışış musabisige asasın bir kece haksız yatakta yetişini iltimas kılsa buludu. Bu, otur yolda liniye almışıp seperge çıkış tenarxını hakiki tövelletip seperge çıkış azadelik deryetisini östürüldü.

Süyümlük içi dostlar bu sahibimizde ademlerinin neyim üçün süt çi ve ömürlük çi boludu degen temada toxtalıp ötümüz. Kiçik dostlar, silamu, mundaq bir sırlık işini bayqıdınlamu? Kiçik vaxtımızda eğizimizde özüp çıkan kiçik çişler asta-asta boşap çüşüp gedib kiyin teximu mustahkem, teximu çoğun yeni çişler özüp çıkıdım. Hemimizden çişi bir qetim kona yeğinin almış işini baştın kajırıdım. Aval süt çişi çıkıp andın ömürlük çişi almışıdım. Köpçilik nem üçün beyvastı ömürlük çişi çıkmay, aval süt çişi çıkıp andın ömürlük çişi almışıdığalıqıga hayran qilip atamsızlar. Ameliyette bu bedenin bizgi maskeledigan ösüp yetiliş mahbiyeti. Süt çişi hayatımızdaki tunca çiş bolup, kiçik vaqtımızdaki kiçikini eğiz ve enek sönükege maksus maskeledim. Balılarının yüz şekli kiçik, çişmeliki tar bulup, kiçikine süt çişleri yaratılık tızılıp, bizden yumuşak yemeklilerini çaynap, enik talapuz kılışımızga yeterlik yardan berip, balılık dövrümüzünü ötküz işimizge hemrah buludu. Asta-asta çoğun işimizge ägişip, yüz şeklimiz, enik sonukimiz bargan sırı çoğuyup, eğiz boşluğumuz mu bargan sırı kengiydu. Kiçikine süt çişi muqim bolup, bedenin çoğayışıga ägişip çoğayıp ketmey, asta-asta hem kiçik hem şalanşip, kən çiş melikege maslış almay, mifen, göş qatarlıq köpkül yemeklilerini çişli almaydı. Bu çağda süt çişi özünün burçını ada kılıp boludu. Şunun bilen süt çişinin astığa yoşurnav alğan ömürlik çiş asta-asta yedilip süt çişini çıkarveydiduk. Ömürlik çiş yoğan maddesi qattıq, çişləş ıqtidari küşlük bolup, çoğun bolğan çişmelikini toldurup, bizge bir ömür həmraq boludu. Bizge, pəqat bir neçə yılla həmraq boludugan süt çişiği oxşumaydığını şoki, ömürlik çiş biznin ömürlik çişimiz bolup, küşüp ketkendin keyin qayta yeni çiş çıxmaydı.

Şuna, çiş almışış ösüp yetilişinin belgisi. Şunaqla bədəninin əqil parazidi. Kiçik dostlar, ömürlük çişini çoxum yaxşı asırab, çişini əstaydıl çötkülab, tatlıq yeməklərini az yəb, bizgə bir ömür həmraq boludğan bu çişimizni asırışımız kerek. Sevgili küçük dostlar, yukarıda Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Gül Gonca programımızı boyunca anlatış bəduq. Teğimi köp məzmunlarını anlamaqçı bolsanla, ata-ananlarının həmraqlığına Slow Shitting abonucular terminalımızını çürsanla boludu. Programımızın yaxdırıp anlığınınla rəhmət, deyiqtınla davamlıq stansımızın anlatılışı aldıdı turğan başqa programları da bolsın.

0: Hazır Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıkçıla, yakşımısınlar. Şincan Haberleri programımızın anlayışınlarını karşı alımız. Bugün 2026 yıl 6. ayının 18. günü, Peyşembe. Avallı havar ayık nazar selip bakaylı. Bugün keçidin ayet kündüzgeçe, Şimali Şincan'ın gharbi Tarıbaqtay vilayetindeki Tağlıq rayon, Ürümçi şehri Sanji oblasti, Canobi Şincan'ın gharbi Qatırlıq caylarının kısmen rayonlarda azıraq yağmur yağıdı. Tiyanşan'ın şimali etiği, Şarkı Şincan'ın kısmen rayonları ve Canobi Şincan oymalıqının kısmen rayonlarda 35 Celsiya gradüsünün yukarı bolğan yukarı temperaturluk avarayı görüldü.
2: Ürümçi şehirde bugün keçidin ət günzgice ava bulutluq bulup tövben temperatura 22 Celsiya gradus, yukarı temperatura 32 Celsiya gradus buludu.
1: Emdi, bu kitimki programımızdan asası məzmullarını tanıştırımız.
2: Abdonum rayonluq partiya komiteti, daimi komiteti yığın içip, Xi Jinping kanunçılıq ilgiyesini çoğunqır ögendi, ızcıllaştırdı. Şincan'ın umumgözlük kanun boyunca idar kılış ve ekologiya muhitini tüzeş hizmetini algı sürüşünü uğrulaştırdı.
1: Abdonum rayonundaki partiya azaları kadırla, partiyanın icadi nazariyesinin müstehkem etiqatçısı, sadık emeliyetçisi boludukallıkını bildirdi.
2: 2026 yıllık Şincan Xalqara Sayahat Sodigerler yığını Xotende ötküzüldü. 31 Xalqara Sayahat Sodigeri yığınğa qatnaşıp, köp türlük kämkarlıq kelişimi hasıl kıldı.
1: Golji şehirdeki bir kuruluş türü ekologiyanı aldın qorunğa koyup, alıran qaru golji üçün kuruluşını vaqtınçı toxtatdı.
2: Ürümçi şehri 2026 yıllık öy setibiliş yardım pulunu yolu koyup, ağalarının turalğuğu bulğun mutlak ihtiyacı ve turalğuğun yaxşılaş ihtiyacını kollaydıgan buldu.
1: Dönvu bayramının yakınlaşığı ayrışıp, Şincan'ın özgücü zonsisi, istimalçılarının karşı ilişiği erişti.
2: Emdi, haberle anlanla.
1: Stansımız haberi. Abdonum rayonluq partiya komiteti, daimi komiteti, bugün çüştüm burun yığın açtı. Abdonum rayonluq partiya komitetinin şujisi Çin Şaucan yığınğa riyasetçilik kıldı. Yığında baş şuji Xi Jinping'in devletinin umumiyüzlük kanunu boyunca idare kılış doğrusudaki mühim bayanları çoğunluk ögünildi ve ızıçılaştırıldı. Şincan'ı umumiyüzlük kanunu boyunca idare kılışkı münasebetli hizmetler muhakeme kılınıp uğrulaştırıldı. Yığında bunlar tekitlendi. Xi Jinping kanunçılık ideyasının çoğunluğu ögünüp, enişki özleştirip, puhta emel iyileştirip, Cungu Komünistik Partiyası'nın devletini umumiyizlik kanunu boyunca idare kılışka, rehberlik kılış hizmet nizamını estaidil ızçıllaştırıp ve icra kılıp, partiyanın Şincan'ı kanun boyunca idare kılışkı bolgan umumiyizlik rehberlikini çıngdırıp ve onu küçeytip, cemiyet mukumluğu ve ebedi emirlikten ibaret hizmet baş nişanını çıng puhtu tutup, Cungu millet ortak gövdesi enini müstehkemleştiğine ibaret, asası liniyanı zıçördep, partiya merkezi komiteti Şincan'ı belgülep bergen, 5 çoğun stratejiyelik orun bekitmesini közlep, 15. 5 yıl mezgilideki noktalı kısmetlerini emeliyleştirişki birleştirip, nizamni ilmi çıkırış, kanunlu katlık icra kılış, kanunlu adil yürgüzüş, umumi halk kanunu rüayi kılışını bir tutaş pilallap algı sürüş. Cemiyet mukumluğunu koğdaşını baştan ahır, birinci orungu koyup, mukumluğunu baş orungu koyuşta baştan ahır çıntırıp, terörlükü karşı duruş, mukumluğunu koğdaşını kanunçıllaştırış, daimlaştırış, hizmet mekanizmini takamıllaştırıp, milletle iştifaklıkı terakiyatını ilgir sürüş kanununu zıçıllaştırış, yolgu koyuşunu yakşı tutup, din işlerini idari kılışını kanunçıllaştırış seviyesine östürüp, erziyet hizmetini kanunçıllaştırışını algı sürüp, cemiyet umumiyetinin mukum buluş, yakşılınış vaziyetini yanımı müstehkemleş. Yokur ispatlik terakiyatını kanunçıllık arkalı koğdap, memuri kanunu icrasını kalıplaştırış kuruluşunu çoğunluğu alığı sürüp, memleket boyuca birlikte gelgen çoğun bazar kuruluşuna uygulaşıdığan tüzüm belgülümü ornatışını tezletip, bazarlaşkan, kanunçıllaşkan, halkaralaşkan ticaret soğudu muhiyeti berpa kılıp, çetelgi çetişli kanunçıllık sistemimiz kuruluşunu küçeytip, iktisat ve cemiyetinin yokur ispatlik terakiyatına faydalık, kanunçılık şaraiti yaratış. Kanunçılık teşvika terbiyesini küçeytir.

0: Yaşlar Ösmürler Neşriyat katarlıklar bilen birleşip işleyen dünya boyucu tuncu mücel baş temsilki çoğun ekranlık kino. Otnun küçü 29. nöbetlik halkıra çoğun ekranlık kino cemiyetinin yıllık mukafat tarıkçıda üçtürlük katlı mukafat erişti. Otnun küçü namlı filmde 8 yaşlı kız Jula'nın Moğol iti Tulay bilen nadam 18 kilometrlik çıdamçallık musabıqısı katnışı asası lenge kılınıp, Perjuvalıski yavı eti, Ərəb et qatarlıq dünyadaki 8 çoğun vəkillik atdırının öz biyetliş hikayesi bayan kılıngan. Şincan Karmaylı Teğe, Tüyaklıq Yabayı Ayballar, Təbiyelikü Qoğduluğun rayonu, film sürətki ilinğen Mohimcay bulup, Perjibalıski yav etini yabayılaştırıp koyup beriş və ekologiyini qoğdaş müsabısı filmnin yadroluq səyibisi kılınğen. Şincan'ın ekologiya qoğdaş nəticilerini namayan kılış üçün, Şincan Yaşlar Ösmürlər Nəşriyatı 7 milyon 500 min yuan məxsus məbləğ silib, filmni sürət geliş, işləş, təşviq qilish, tarqıtış qatarlı xizmətlərə kapalət qıldı. Şincan Yaşlar Ösmürlər Nəşriyatı çəklik şirkətinin muavin baş müharriri Lu Kaiwu mundaq dedi. Yerlik baylıq taynıp sürətki iliş, işləş qrupsıq yardımlaşıp, dalıl sürətki ilişini tamamlap, çöllüknün şikirsizki ekologiya hikayesini ekranda oğuşluq namayan kıldıq. Şincan'daki Perjibalıski yavu etini qoğdaş hikayesi ve güzel çöllük mənzirisini bütün dünyaya hakiki namayan kılışını ümit kılmız. Atının küçü namlıq film 4 çoğun kıtadaki 6 devletli sürətki ilingan. 3 yıl vaqt sarf qilinib ishlangan bo'lib, eng yaxshi asli ijodiyat muzik mukofoti, xalqaroliq eng yaxshi tunji qo'yilish mukofoti, cho'ng ijodiyat mukofotidan iborat 3 turlik mukofotga erishdi. Hozirgacha 30 necha davlatga tarqitildi. Mamlakat ichi va sirtidagi 200 nortiq fanni umumlashtirish maydon sariyiga kirdi. Şincan Yaşlar Ösmürlər Nəşriyat yana Otning kuchi nomliq o'xshash nomdagi kitobni mos qadamda tarqatdi. 8 kiyilik yukarı iniklikteki 200 neç parça hakiki süratini maslaştırıp, kodku birleştirip, kağız bilen rakamını yuğuruşunu işkaşırıp, Şincan'ın ot medeniyeti ve ekologiya bilimlerini her tereplimi geçip düşendirdiği ve tarqatdi. Lu Kaiwu mundaq dedi. Kino televiziya bilen nəşriyat birleşip, hareketliniş endiyesi üstüde izlenip, Şincan'ın ot medeniyeti ve ekologiya qoğdaş bilimlerini seçtiğimlik rətləb çıxdıq. Münasibetli kitap yana taşqi işlar soğuğusu bulup, Jungu bilen chet elinin xalqçı mədəniyet almaştırışı küş qoşdi. 2026 yılı yazlıq tətildi, Otning küçü namlıq film memleket boyunca 80 pənni umumlaştırış meydan sarıydı koyuludu. Yana pənni umumlaştırış avtomobili arqılıq, yezi bazar, çarvıçılıq ray yollarığı çoğunqır çöküp, amıvi mənbət şekilde koyuş pahaliyeti kanat yaydırıludu.
1: Stansımız xabiri. Dönvo bayramının yakınlaşığı ergeşip, Atanım rayının arkayı çaylarda zunzunun setilişi canlanıp, Şincan'ın özgücü zunzisi istimalçılarının karşı yerleşiğe erişti. Ürümçideki Məlum Soğudu Saray Talla Bazır'da erkıl zunzula közgü çelikliğen cayığı tızılığan bulup, hazır ki bazırı en ittik pesirlik tavar bulup kaldı. Bunun içi de teyhmi süpetlik işlenen Şincan özgücü zunzisi Nurgun istimalçını cəlip kıldı. Guangzhou'dun ürümçigi sayahat kelgen Ou Bao'er mundaq dedi. Azraq alayda mesulat seti ölüp öyge vettik. Bu yerdeki nurgun zunzunun bizninkige okşumaydıqallıqını baykuduk. Bizning o yerde tatlıq zunza, çılan zunzisi var. Bu yerde koypaçıq zunzisi, qetiq zunzisi var ikken. Bularını görüp gözümüz çaknap ketti. Bu özgüç zunzlarını tetip baktık. Sanji şehirdeki məlum talla bazırda Liu Xin zunzisi, Göç zunzisi, Pırçak kıymalık zunza, Babao zunzisi Katarlıq, Wang Hong zunzla közgü çelkılığan caygı koyulgan dedi. Sanji şehir ahalisi Liao Yinghua mındak dedi. Bu yerde zunzinin türü köpükken, işki kapsiyeti aldım. Bu kütünüz zunzisinin Babao zunzisi, Karı Nomi Gürcü zunzisi, Xasın zunzisi Katarlıq altı kıl türü bar ikken, Bası naayeti muhabbiq, bir kipi aran ellik netçi yuen iken, üyümdikiler bilen bille zunziyap, dönuvu bayram ötküzmekçi bolu vadı men. Teyyar zunzunun bazırı kittik buluş bilen bille, yana nurgun şehir ahalisi yemeklik materyalı seti ölüp özleri zunzu tügüçüne talladı. Үрімші

Hürmetlik radyo dinleyiciler, Şinjan radyo televiziya stansiyasının san'at sahnesi programı boyunca anlatış verdik. Yaqtırbanlığınızla rahmet.

0: 0991-456-7456 telefon kılan. Aşı telefon kısınızdan zaten bir vasıta üyenizden aldığı cekap verdi.
1: Buldu buldu, makul.
2: Makul mı sakış? Hoş biz MD TV'ndeki kısturmalardan ki programımızı kaydıp gelimiz. Barlık şey ilanı ozuklandırıvatkan Tianshan kar suyu. Şincan'ın süpetlik mesulatları Tianshan Youshuan'da. Tianshan'ın şehrin kar suyunu tetip yakışını oylamışsınız. İpek yoludaki mın yıllık ünerven rohi üstüde izdinişini halamsız. Bula zeminin şapaydı. Illık kuyaş nurunun kararıdı. Kıltakladın hazır eylep, hakikisini tapaydıysanız, Tianshan Youshuan'ı tallan. Esil mehsulatla Şincan'da, süpetlik mehsulatla Tianshan Youshuan'da.

0: Hürmetlikke radyo anlayıcıla anla vatkınınla Şincan Radyo Televiziye stansına bir vasıta anlatı vatkan Tianşan Yuşuan paravallık boyunca STV'liş programımızı. Hoş Süreyya, biz programımızı kaydık gelimize. Demek radyo anlayıcıla 996 yenge 2 halta tetim bolukunu koşup 6 kuta tögüste halkını setip alalaydı. Tetim bolukunu içip könlüge yaksa mahsulatını devamlık istimal kılısı boludu. Könlüge yakmasa bütün yürüyüş mahsulatını bir puma çıkım kılmaya kaytırvesi boludu. Şundak mı?
1: Elbette şundak. Siz 996 yen hejlapla esli bahası 3588 yen bulgan bir yeşik 6 kutu tügüs talqın seti olalaysız. Yani 2 halt tetim bolukunu haksız koşup yerimiz. Mesleğe soraş mahsulat zakaz kılış kızıqlayın yerimiz 0991 456 7456 0991 456 7456 telefon qilish orqali ham sotib ola olasiz. Koni xeridorlar 1992 yenga 2 gruppa, ya'ni 12 quta tugi usti talqini sotib ola oladi. Yana 5 xalta tetim bo'liqi va 199 yen qimmatidagi Lopnur kandirningki uyqu keltiradigan night yumshoq rohat yostiqidan bir sovg'at qilindi. Agar mush oila bo'yicha chiqdim, men chiqiroq olsam, chiqiroq e'tiborlar bormi degan do'stlarimizga 4 gruppa 24 quti mahsulot sotib olganlar, 1 quti tugus talqinni qo'shib berilgandan boshqa 25 quti qilib, yana uyqu keltiradigan yostiqdan 2 sovg'at qilindi. Buning bahosi 3800 yen. Yana o'xshash mahsulot zakaz qilish qiziqlaringiz 0991 456 7456 telefon qilish orqali ham yuqorida o'tgan haqsiz titim bo'laqlarga, haqsiz yostiqlarga erisha olasiz.
0: Hoş, biz devamlı radyo anlayışlarımızın telefonlarını kabul kılımız. Yakşımsız kaderlik radyo anlayışı. Yakşımsız kaderlik radyo anlayışı telefonumuz programımız ulandı.
1: Yakşımsız.
2: Hazırmış radyo anlayıştan mı şu tövüste, tövüste dalgını organikte tanıştırıyorduk gençler.
1: Doğru.
2: Benim aile 8 yaş falan batıya anlattım şu. Mesela beden aciz oğaz çıkarak su çıkacaktı. Şunun katta bir maskesi etmezsem bulamı da son kaldı.
1: Elbette maskeli de çünkü bizdeki ma tögü üstü talqınımız şu tögüden sığılgan üstünün üzünü en yakşı aletti kim şu organik alette hiç kandak bulganmalar kitilmagan çirişten saklıkçı madla kitilmagan alette muşu bolak kaçılab her bir bolakını muşu sırtiki mikropların hali alette şu bir stakan bir stakanla kılıp işçiye sağan çünkü mana terkibi de 36 yıl uzuk bağımız mı 3 yaştan yukarı her kandak adamga nisbatan bu sutni ise normal. Onun üstüge tergibiden de ballağı bekerek payda kılırken hem de kalsi bilen silin. Onun da nisbatan hem de aksıl, vitaminler bir kadar köpçü. Muşu balanızı işiltip hep de ötmeyi ya 5 gün ötmeyle önümünün hakikaten bir yakşı boğallıkını eskalalıyız. Hem de bizdenki asaslık hem de kutumuz şu ozukluktan geldiğimiz mi? Bazı vakti göçlerini onu bunu yiyemiz, şu nimiçi yiyemiz, ozukluk tuluklap kalan mı, kuvvet tuluklap kalan mı deyip oylayımız. Hazırlıkı ballağı sey köktet yemeydi. Onun sey ettiğini mektepki bardağı vakti tamak iş hoş

0: чыкмайды уйкучулукта. Наш чыкмайды. Мушунда күндөт дегенде бир стакан, кечте бир стакан ухлаштан мурун белсеңиз, үнүмүн бекерек көрсүз. Мау бизнеки 996 yıllık iki kalta aksız dedim boluk soğat kıladığın mış yürüyüşlerimizde baksanız buldu. Balınız oğlunuzu işletip yakın içip baksın yarap kapkasa kağın işletten yarımay kapkasa şu könlü yakmış için bütün yürüyüş mahsulatını hem de bir pon çıkım kınmayla kaydırırsanız buldu cümü.
1: Buldu rahmet.
0: Makul makul hoş.
2: Makul hoş ha. Hoş biz MD Tövendeki kısturmalardayken programımızı kaydıp gelemiz.

0: ئەدەبىيات سەنئەت بېغى بەئەينى خۇشپۇراق گۈللەرگە تولغان بىر بوستانلىق.
1: بۇ بوستانلىقتا سانسىزلىغان قۇشلار يېقىنلىق كۈيلىرى بىلەن شۇ گۈللەرنى كۈيلەپ ھارمايدۇ.
0: ئەمدى ئاڭلايدىغىنىڭلار سەنئەت سەھنىسى پروگراممىسى.
2: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, güzel nakşı müzikleri bilen dil tarınlarını çekip, acayip mondun yasağı başlap barğıcı, sanat sahnesi programımız yani silah üçün hizmette buludu. Mən Hriya Seçi Hamide Qiyum. Qadirlik dostlar aldı bilen könül aramanlağı sunadığınımız salam dağla namlıq nakşa, qeynəm sahbəhər ağaysılar.

0: Şincan Radyo Televizya Stansisi. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıgıçıla, yakşı mısıyla? Şincan Haberleri programımızın anlayışınlarını karşıya alımız. Bugün 2026 yıl 6. ayının 18. günü, Peyşembe. Avallı havar ayı nazar selip bakaylı. Bugün keçidin ayet kündüzgeçe, Şimali Şincan'ın gharbi Tarıbağtay vilayetindeki Tağlıq rayon, Ürümçi şehri Sanji Oblastı, Canobi Şincan'ın gharbi Katırlıq caylarının kısmen rayonlarda azıraq yağmur yağıdı. Tianşan'ın şimali etiği, Şarkı Şincan'ın kısmen rayonları ve Canobi Şincan oymalıqının kısmen rayonlarda 35 Celsiya gradüsünün yukarı bolgan yukarı temperaturluk avarayı görüldü.
2: Ürümçi şehirde bugün keçidin ayet günüzgece ava bulutluk bulup tövben temperatura 22 Celsiya gradus, yukarı temperatura 32 Celsiya gradus buludu.
1: Şimdi bu kitimki programımızın asası mezmurlarını tanıştırımız.
2: Abdunum Rayonluk Partiya Komiteti Daimi Komiteti yığını içip, Xi Jinping kanunçılık ilgiyesini çoğunkır ögendi, ızcıllaştırdı. Şincan'ın umumgözlük kanun boyunca idar kılış ve ekologiya muayetini tüzeş hizmetini algı sürüşünü uğrullaştırdı.
1: Abdunum Rayonluk Partiya azaları kadırla, partiyanın icadi nazariyesinin müstehkem etiqatçısı, sadık emeliyetçisi boludağılıkını bildirdi.
2: 2026 yıllık Şincan Xalqara Sayahat Sodigerler yığını Xotende ötküzüldü. 31 Xalqara Sayahat Sodigeri yığınğa qatnaşıp köp türlük kemkarlıq kelişimi hasıl qıldı.
1: Golji şehirdeki bir kuruluş türü ekologiyanı aldın qorunğa qoyıp, alıran qaru golji üçün kuruluşını vaqtınçı toxtatdı.
2: Ürümçi şehri 2026 yıllık öy setibiliş yardım pulunu yolu koyup, ağalarının turalğuğu bulğun mutlak ihtiyacı ve turalğuğun yakışlaş ihtiyacını kollaydıgan buldu.
1: Dönvü bayramının yakınlaşığı ayrışıp, şimdi

0: Ayağının özgücü zonsi, istimalçılarının karşı ilişkiye erişti.
1: Әмді қабарлы аңланды.
0: Станцымыз қабірі. Аптаным райлық партия комитеті, дайымы комитеті, бүгін түштін бұрын иғын ашты. Аптаным райлық партия комитетінің шөжесі Чин Шаужан иғынғы риясетчілік қылды. Иғында бас шөжі Ши Цзиньпиннің дөлетінің омумизлі қануын бойчы идары қылыш тоғырыстыке мойым баялары чонқыр өгінілді вә ызычылаштырылды. Шинжаңны омумизлік қанун бойынша идара қылышқа мұнасуетлі қызметлер мұхакімі қылынып, орынлаштырылды. Еғінда мұнылар тәкітіленді. Ши Цзиньпин қанунчылық идеясының чонқыры өгініп, еншіке өзләштіріп, пұқта әмәлі елештіріп, Джонго Коммунистік партиясының дөлетіні омумизлік қанун бойынша идара қылышқа рәхбәрлік қылыш қызмет низамыны әстайділ зычылаштырып вә ижра қылып, партияның Шинжаңны қанун бойынша идара қылышқа болған омуми юзлік рәхбәрлігіні чыңтырып вә оны күчәйтіп, жәмиет мұқымлықы вә әбәди әмірліктен ибарат қызмет баш нишанını чың пұқты тұтып, Джонхуа милләт ортак гәүдесі еңіні мұстәкемләштен ибарат асасы линияны зычырдап, партия Merkezi Komiteti Şincan'ı belgülep bergen 5 çoğun stratejiyelik orun bekitmesini közlep 15. 5 yıl mezgilideki noktalı hizmetlerini emeliyleştirişki birleştirip nizamni ilmi çıkarış, kanunlu katlık icra kılış, kanunlu adil yürgüzüş, umumi halk kanunu raayi kılışını bir tutaş planlap algı süreş. Cemiyet mukumluğunu koğdaşını baştan ahır, birinci orungu koyup, mukumluğunu baş orungu koyuşta baştan ahır çıntırıp, terörlükü karşı duruş, mukumluğunu koğdaşını kanun çıllaştırış, daimlaştırış, hizmet mekanizmini takamıllaştırıp, milletle iştifaklıkı terakiyatını ilgir sürüş kanununu zıçıllaştırış, yolgu koyuşunu yakşı tutup, din işlerini idari kılışını kanun çıllaştırış seviyesine östürüp, erziyet hizmetini kanun çıllaştırışını algı sürüp, cemiyet umumiyetinin mukum buluş, yakşılınış vaziyetini yanımı müstehkemleş. Yokur ispatlik terakiyatını kanunçılık arkalık koğdap, memuri kanunu icrasını kalıplaştırış kuruluşunu çoğunluğu alığı sürüp, memleket boyuca birlikte gelgen çoğun bazar kuruluşuna uygulaşıdığan tüzüm belgülümü ornatışını tezletip, bazarlaşkan, kanunçılaşkan, halkaralaşkan ticaret soğudu muhiyeti berpa kılıp, çetelgi çetişlik kanunçılık sistemimiz kuruluşunu küçeytip, iktisat ve cemiyetinin yokur ispatlik terakiyatına faydalık, qonunçilik sharoiti yaratish. Qonunçilik tashviqot tarbiyasini kuchaytirib, avtonom rayonning 9-5 yillik qonunni umumlashtirish, yirik planini ilmiy tuzib, fuqarolarning qonunçilik sapasini o'stirish harakatini chuqur yo'lga qo'yib, butun jamiyat qonunçilikni ulug'laydigan, qoidaga rioya qiladigan, butunga hurmat qiladigan, adillikni qo'g'daydigan yaxshi muhit yaratish kerak. Her derecelik partiya komitetleri, partiya grupları, kanunçılık hizmetindeki asasi gevdelik mesuliyetini estaidil ada kılıp, ıslahat, terakiyat, mukumluktaki türlü hizmetlerge, kanunçılık tefekkürü ve kanunçılık usulü arkalık türtükü bulup, kanunçıl Şincan kuruluşunun türlük vazifelerini emeliyleştirip, ünüm yartışka hakiki kafaletli kılışı gerek. Yığında Avtonom rayonunun ekologiya muhitini tüzeş hizmeti muhakeme kılınıp orunlaştırıldı. Ши Цзиньпин ekologiya medenilik ideyasını çoğunluğu ögünüp, ızıçılaştırıp, yeni terakiyat ideyası ve yeni devirdeki partiyanın Şincan'ın idare kılış tedbirini toluk delcayda umumi yüzlük ızıçılaştırıp, süzük su, yeşil tağının özü bir baylık diyen ideyanı puhta turguzup, iktisadi, ictimai terakiyatının tipini umumi yüzlük, yeşilliği özgertişini tizletip, hakiki kol selip, kıyınlığı tigiş kılıp, merkezden ekologiya muhit koğdaş nazaratçılıkta kayıtlı inkaz kılınan meselelerini tüzetiş hizmetini çın tutup, ekologiya muhitini koğdaş, tüzeşini en katli pozisiye, en küçlük tedbir arkalık algı sürüp, muhit koğdaşının iktisatını terakki kıldırış bilen mas, ortak ilgirilişini emelge aşırıp, devletimizin garbi şimal ekologiya bihaterlik toskını müstekemleş tekitlendi. Yığında Avtonom rayonunun tövən boşluk iqtisadını tərəqqi qıldırış xizməti muhakəmə qılınıb orunlaşdırıldı. Şinjanın baylık rayon Katarlık evzelliki, yoşurun küçüğünü sıcılı kozgatıp, töven boşluk ul esliye kuruluşunu tizletip, terapiyat ulunu çıngıtıp, töven boşluk yasımıçılıkını pahalı terakki kıldırıp, kesip toplaşını tizletip, töven boşluk kolunuş muayetini kengeytip, her millet amısının işlep çıkırışı turmuşu

0: ilmini seferber kılıp pul muamele, mehmansaray, medeniyet icadiyeti, yemeklik, maarif, pen teknik katarlık cihetlerde Şincan bilen her tarafımı hem kardeşimiz. Yığında yana karakalla erkin kengişiş halkısı tesis kılınıp yığınlığı katnaşkan karakandıla ve halkara sayahat soğudigarları üçün bir gibi bir udullışış süpsi hazırlanıp dikkat sayahatçıla menbesini öz araya yetküzüş, nadir liniyelerini ortak berpa kılış, halkara birleşme ticaret katarlık sahalleri merkezleştirdi. Turan Kazakistan Sayahat Kooperatifi Çeklik Mesuliyet Şirketi'nin baş direktörü Sartayeva Ravşen mundaq dedi. Hazır barğansırı köp Kazakistanlıq öz avtomobil sayahatçıları Şincan'a kelmekçi bolup atıdı. Şunu biz münasibetlik tarmaqlarının öz avtomobil sayahatıgı münasibetlik yürüyüşlük mülazimetlerini sicil mükemmelleştirip öz avtomobil sayahatçılarını Şincan'ı hatırcam ve huzur sayahat kılış, Şincan'ın tabii menzirisi ve özgüç sihri küçüden her tereplim huzurlanış imkaniyeti iyi kılışını ümit kılımız. Yığında yana 4 günlük aldıngı baskışlık sayahat liniyası tallaş faaliyeti teşkillendi. Nurgun xalqara sayahat sodigarları vekilleri Gulji şehirdeki Altı Şuvar köçesi, Sayram Köli, Kızılmın Öy, Kuça, Konu şehri Katarlık caylarda tekşürüştü boldi. Bu kıtımki Şincan Medeniyet ve Sayahat Terakiyatı yığınıda maskademde ilan kılıngan çigradını kırıp sayahat kılışını kolaylaştırış siyasetı mı Nurgun çetellik sayahat sodigarlarının dikkatini tarttı. Rusya Cungu Sayahatçiliki Torunun baş direktörü Yagacın Konstantin mundaq dedi. Hazır Cungu Rusya işki devlette vizi keçirim kılı siyasetı ba. Bu kıtım çıkırılgan bir qatar siyasetler mu sayahatçilerin seferge çıkışıga teximi kolaylık yarattı. Biz kaytıp bargandan keyin Rusiyalik sayahatçilerin ihtiyacı asasen en köngüldigidek nadir sayahat liniyası tüzüp ularga Şincan'ın güzelligini his kıldırımız. Avtonom rayonluk Medeniyet ve Sayahat Nazareti Partiya Grupsinin azası Muavin Nazir Jang Liying mundaq dedi. Tamujindan ötüşni kolaylaştırish, chegara alqib chiqim qilishdan ko'p xiltilliq mulozimat, chatalga chetishliq, qo'nish kapalitigich bo'lgan butun zanjirni a'lolashtirishda chegara sirtidagi texim ko'p sayyohchini Yipak yo'lini bo'ylab Tianshanning janubiy shimoliga kelish imkoniyatiga ega qilib, Shinjangning madaniyat sayyohchiligini yaxshilab qolmay, texim muhimi jalbkorlik ega qilishni maqsad qildik.
1: Endi 90-cı növbətlik Jongu Asiya Avropa ko'rgazmasi sahifimiz bo'yicha anglatish beramiz. Stansimiz xabari 90-cı növbətlik Jongu Asiya Avropa ko'rgazmasi pat ardı ichiladi. Ürümçi şəhri ko'rgazmasining o'ngishliq o'tkazilishini inchki mulozimat orqali kafolatlantirish uchun 6 ayning 17 kuni 3S shahar subti mulozimat sistemasini e'lon qildi. Yuqori unumlik savdo ishlari, ravon safar, ozod turmushdan iborat 3 bo'lakni cho'rdab, chegara halqigan pul muomila, kasb ko'rki, safarda e'tibor qilish, belat iqtisodiy, madaniyat, sayohat ko'rki qatorliq yurishlik tadbirlarini yo'lga qo'yib, inchki mulozimat orqali ko'rgazmaga kafolat qilingan bo'ldi. Ko'rgazma mazgilida ko'rgazma belti yoki ko'rgazmaga qatnashish kinishkisi bo'lsa, urumchida bir turkim e'tibordan bahrlangani bo'ladi. Ko'pchilik kuchga ega belti bilan shahardagi barliq ommaviy avtobus, metro va BRT'ga haqsiz chiqa oladi. Ko'pchilikning savdo chambarakidan ko'rgazma markaziga bevosita berishiga qulaylik yaratish uchun ko'rgazma markazi atrofida orliq avtobus bekiti ta'sis qilindi. Mal setibilish jihatda shahar bo'yicha har qaysi cho'ng savdo saroy, o'zgacha oshxona, mehmon saroy va moy qochlash punktini qoplagan 60 nacha savdogar maxsus e'tibor faoliyatini yo'lga qo'ydi. Ekskursiyachilar ko'rgazma maydonida savmo qilib, hukumatning iste'mol beltini elib, oshxona va qulaylik do'konlarda bevosita e'tiborga erishadi. Savdo saroydan chiqqanda Urumchi yana muzey Xonsan bağçısı, Tianshan çoğun çılgısı, xalqıra çoğun bazarını kaplıgan 10 məxsus sayahat liniyasını yol qoydu. Köplügen sayahat kooperatif yana aerodromğa apırış, əkiriş, sayahat sürtü tartış və sayahat məhsulatlarını aldın zakaz qılgallar müayyen tələbini hazırlısa, bəlgili çıxımını keçirim qılış, azaytış qatarlıq mülazimətlərini yol qoydu. Саяачылар күндізі мәнзира yollarını айнып болғаннан кейін кешлері ойын көрелейді. Көргезме мезгілде шәһәр бойынша 20 нәтчі майдан сарқыл ойын қойылады. 3S мұлазма сестемізді соғыд ішілері, қатнаш, мәдәният, саяхат, пұл муамлы қатарлық көп жәетке байлық бірләштірілді. Үрімче шәһәрлік соғыд ішілері идарсы партия группасының шуджесі Янджун мұндақ деді. Мұлазмет қаппалтыны сіжіл яқшы қылып, қойық кейпият яртып, 9-ші нөбеттік жонғу Азия-Еуропа көргезмісіне бүтін күшпілен бейхәтер, тәртіплік, надыр, муаппақиятлық қалқыра қатты мәрекеге айландырымыз.
0: Әмді, мейірі мұхаббетке толған Тияншан, Шинжанғы нишанлық ярдым беріш ызналыры сәхипіміз бойыча аңлатыш береміз. Станцымыз мұхбирлері Ваңдуң, Таң Шуэчан хабар қылыды. Шинжан шәһәре Шинжанга нишанлык ярдәм бериш хезмәтендә мәвкәне Кашкар шәһәренең әмәли әһвалыгы куеп, Шинжанга кәсеп җәһәтте ярдәм бериш, Шинжанны мәдәният аркылы озыкландыруш катарлык саһәләрдә сизил күчәп, шу җайның юқыр сифатлык тараҡҡиятыга төрткү булды. Кашкар шәһәренең яңа дәвр мәдәниәтлекен әмәлиятын үткәзүч мәркәзе, Шинжан шәһәренең 14-нче 5 еллык Шинжанга ярдәм бериш ерек планындагы нуктылык төр. Bu merkez Yaşanğanlar Faaliyet Merkezi, Kütüphana, Medeniyet Sarayı, Yaşlar Ösmürler Faaliyet Merkezi Katarlıq, Amuvi Mulazmet Baylıqlarını birleştirip, Umumxalı kitap okuş, klasik eserlerini, deklamasiya kılış, gayri maddi medeniyet mirasları körgezmesi, edebiyat sanat körüki Katarlıq, xalqı nefiyet güzüş faaliyetlerine kanat yaydırdı. Kaşkar şehri ahalısı Cavlen Yiğin mındak dedi. Bu yerini öz üyümüzde görümüz. Vakı çıksıla muşyarge yügüreyimiz. Hakikaten yakşı. Bulup mu biz yaşanğalla təvəlik tuyuqsıq iyi bolğanda kes kılımız. Biz mu daim balılarını elip kelimiz. Biz bu yerde faaliyetki katnatsaq, balıla dövlet örüp adet sarıyda dövletimizden mədəniyet cəvherini körüdü. Hem oynap hem ögünüdü. Biz mu xatırcan bolımız. Bu merkez 2021 yılı pütüp işgı kırıştırılgandım bu yan 13 min Türküm qetim türlük ögünüş kollektifi. Şahsilerden 200 min adem qetim kütüb aldı. Püş yıldım bu yan Şinjan'nın Şinjan'ı yardım verişde, Cenobi Şinjan'daki tüncü çoğun tüptüki penli umumlaştırış terbiye bazısı Kaşkar Penteknik Sarıyı hem de Pıkralı Kitap Okuş Üyü, Cunha Medeniyeti'ki varislik kılış Ögütiş Sarıyı, Yıldızlık Asman Tiyatırhanısı Katarlık bir türküm medeniyet penni umumlaştırış bazısı arka arkadan kuruldu. Şinjan'ın Şinjan'ı nişanlık yardım veriş kumandalık ştabi. Şinjan'a medeniyet cahati yardım verişten sırt yana Kaşkar şehri yezigilikinin tarakiyatı küç koştu. Nöbette Şinjan Kaşkar zamanıvi yezigilik kesipler bağıtçısı caylaşkan Şinjan Мың Шауго экология пән техник чәклік шіркеті шу жайдыки балдур сарғидыған әнжір сортын қоғдаш бойыча тәшкілдік етіштіріш тәжірибісі ішлаватыды. Карқана Бағчы районының ұл әсліхәсі вә сиясет мәдетідін пайдылынып, көптірлік техникінің базарғы кірішігі түрткі болды. Шіркетінің құрғычысы Ван Шин Шин мұндақ деді. Бұ ерді әм бәхірі тәжірибі ханы ба? Bizning tajriba xoni selishimiz hojatsiz. Biz bu yerda asosliqi anjir o'stirishdan iborat birinchi kasb bilan shug'ullanamiz. Ikkinchi kasbda grim buyumlari, tibbiy dori ham ashyolarini ajratib chunqirib pishiqlaymiz. Navbatda Shinjin Qashqari zamonaviy yezigilik kasblari bog'chisi 65 kun nuri parnikini aqllashtirib o'zgartdi. Qashqari Janubi Shinjang Bostonliq yezigilik pan texnikida yangilik yaratish markazi qurdi.
1: Stansımız xəbri. Növbətdə Kuca Ağ Örgü Osul Yığışının abad məzgilə kirdi. Bu cay elektronluq sodu süpsiği taynıb, bebası körüstəş öyni, örüklük baqı köçürüb gelib, şu günü üzüb, şu günü bebası tarqıtışını işqa şördi. Kuca şəri çimən bazırdaki örüklük bağda dərək şaqları örük bilən lıq dolğan idi. Riyasetçi nəq meydanda Ağ Örgünün süptini çüşəndürgəş, üzüş, ayrış, uğraşının bütün cəryanını görsətdi. Bağvallar yanı bir tərəbdə, bebası körüstəş öydəki zakaz əhvalı qasasən, üzüş, yeşik qacılaş, toşuş, mal siliş bilən aldıraş idi. Kuça şəhərlik elektronluq soğudu işləri cəmiyyətinin başlıqı Canxau mındaq dedi. Ilgari her qaysi kentlerki dehqonlar o'riklarni üzüp ilip gelse, biz bazarga apırıp ayırgandan keyin yashikka qachilab andan tez yetkizish şirketiga topshirattik. Butkul tartib bir qadar murakkab edi. Hozir ta'minlash zanjiridagi butkul tartibni bevosita o'riklik bog'da tamomlaydigan bo'ldik. O'riklarni attiganda üzüp hoylda darhol ayırıp yashikka qachilaymiz. Shunfeng tez yetkizish shirkatining avtomobili kelgandan keyin mollarni savmo qilib qochilash orqali mol tarqitishning butkul tartibini tamomlaymiz. Bu andiz yana atrofdagi kent aholilarini mebellik bog'da ishlashga jalb qildi. Chimen bozori Pingan kenti aholisi Shahida Ahmad bundoq dedi. Har kuni bu yerda o'rik uzib qochilib 100 yuan kirim qilyapman. Uyimning yendli noyiti qulaylik kirim qilish fursatiga ega bo'lganimdan bakli xush bo'ldim. Növbette, küçel ak örgü künüge 2000 zakaz atrapıdı muqum setilip atıdı. Küçel şaharlık elektronluk soğudu işleri cemiyetinden başlıqı Can Hao mındaq dedi. Mallarımızın asasıqı Zhejiang ve Hubei, Hunan, Yunnan, Güyücu, Sichuan rayonlarına selip atımız. Asasın 48 saatte, keçikendimi 72 saatte çoğun xeridarlarının koluğu yetküzüp, İstimalçılarını, en yeni örüklerini yeş imkanı yettiği ege kıldık.
0: Stansımız haber. Yakında oldu şehrinin bayandayı bazardaki devlet ziminini bunu yırsal tüzeş türü kuruluşu vaktinçi toktulup devlet tarafından ikinci derecili kovdulduğun 10 mıldan artık alıran karı kocuğa köpeğiydiğen yaşaydıgan makan hazırlap yerildi. Her yeli baş yazda alıran kargoçla eli yaylıkıda uvu yasap tuxum tuğup çöce çıkardı. Bu yıl 5. ayının oturlarda tuncu türküm alıran kargoca bu kuruluş meydanına yetip geldi. Uzak ötmey 10 mıldan artık kargoca bu yerge yığılıp kuruluş orundaki şeğil yoçuklardan faydalanıp uvu selip köp yeşke başladı. El oblastlıq çeketki tizginlash çaşqan yoqutuş qumandanlıq merkezi Alıran qarıqıçlarının kuruluş rayonu kirganligini közütüp tekşürgenden keyin türük kuruluşu qılıqıç tarafka işini toxtutuş uxturuşu tüşürüp kuruluş meşgulatını vaqtını toxtutup maşini meşgulatı ve adamlarının yetkilişinin kuş topunun köpeyişigi bolgan kaşılısını azaytışını talep kıldı. Yeloblaslıq çiketke tizginlash, çaşqan yoqutuş kumandanlıq merkezi, aldın mölçerleş, aldın məlumat veriş bölümünün kadri. Semin toxtasın, hazır, qarı qocula tuxumdan çıxıb atıdı. Hətta 10 günde bu yerdin uçup gedidi o, dedi. Muhbir neç gündü bir kilip əhval təkşürüp turisle, deyip sorğanda, Semin toxtasın, hepti bir qetim kelimiz, deyip cevap verdi. Kuruluş kılıkçı taraf alıran karı koçla yaşaydıgan cayga belge taktisi ve agahlandırış belbeği ornattı. Gülcü şari Bayanday devlet ziminini universal tüzeş türünün mesulü Can Çağın mündak dedi. Bu agahlandırış belbağları belge taktilerini daim asırap durumuz. En ahırıkı bir kuş uçup ketkendin keyin andın işini esteki keltürümüz. Bu kuşla şunda kılışımızga erziydi. El oblastıda her yeli 3 milyon 500 min mu otlak çeketki apıtının tehditliği düş geliyordu. Alıran karı gocuların olcu tutuş iktidarı intayın küştük bulup 1 milyon 500 min mu'dan 1 milyon 700 min mu'gıcı otlaktaki aşaret zeyninin aldığını alalaydı ve onu tizgirli yerleydi. 2008 yılından bu yan El oblastı 108 sünni kuş çangısı yasap, her yeli 800 mingden 1 milyon gıça alıran karı gocunu sünni usulda celip kılıp makallaştırıp köpetti.
1: Stansımız haberi. Yakında Şincan Yezdiklik Daşözü Otlakçılık Mutakhasisler Kollektifi tetkik edip yaratkan birini toluqlaş, işkini yolu koyuş, üçünü östürüştün ibaret, yakşılaş, toplaştırış tekniksi devletinin keşfiyat patentine erişti. Bu texnika otlaq bilan çarbı ziddiyetini pasaytib, otlaq baylıqdan paylanış ünümünü östürüp, otlaq çarbıçılıqının yuqur sifatlik taraqiyatını pen texniki tırkı bilan təmirledi. Birini toluqlaş, ağdırmayı toluqlap terişini, yani tuprağının təbirinişini imkan kadar azaytış aldınqı şartıda muapıq otçüb uruqlarını çekingen otlaqlarga dəlcaydı toluqlap terişini. İşkini yolu koyuş, dəlcaydı soğuruş ve dəlcaydı oğutlaşını yürüşləşdirip yolu koyup, ot çöpünün öz iş baskıcı, tuprağının su ve ozuqluq əhbalıq asasən ilmi pərviş kılışını. үшін өздіріш, отлық ерінің мұнбәтліке, отлықның шіләп чықырыш күчі вә дейқан чарбычыларының кірміне мас ашырышны көрістеді. Шенжан езігілік даушы өсі, отлықчылық бән тәтқиқат коллективінің әзасы.

Hava uçuk bulup keyin bulutlanadı. Temperatura 18'den 33 Celsius'ye gradus kiçe. Turpanda hava bulutluk. Temperatura 30'den 43 Celsius'ye gradus kiçe. Kordada hava bulutluk. Temperatura 25'den 35 Celsius'ye gradus kiçe. Aksu'da hava bulutlanıp azraq yağmur yağdı. Temperatura 23'den 35 Celsius'ye gradus kiçe. Atışta hava bulutlanıp azraq yağmur yağdı. Temperatura 23'ten 32 Celsius'ye gradus kiçe. Kaşkar'da hava bulutlanıp azraq yağmur yağdı. Temperatura 22'den 32 Celsius'ye gradus kiçe. Xotan'da oturalı yağmur yağıp kiyin azraq yağmur yağdı. Temperatura 18'den 29 Celsius'ye gradus kiçe. Ürümçi'de hava bulutlu, temperatura 22'den 32 Celsius'ye gradus kiçe buludu. Hürmetlik radyo anlıqıcılar. Şincan Radyo Televiziya Stansısının Şincan Xəbərləri Proqramısı boyunca anlatış verdik. Bu qitimki proqramımızın tərcümaları Mikray Osman, İlminur Yisamidin, Arzugül Xalıq, Muarir Qeyni Qadır, Mədinə Mərdan, Məsul Muarir Zulxumar Qurban, diktorları Həsəncan Sabud bilən Zulpiya Məhmud. Şincan Radyo Televiziya Stansısının Şincan Xəbərləri Proqramısını anlıqının lağı rəhmət. Solution abonçlar terminalını çürsünüz, texmo köp sarkıl məzmunlardan xəbərdar bulalaysız.

0: әмді аңлайдығыныңла Шинжан радио телевизия станысының «Вәтән менің айлам» программысы.
1: Үрметлік радио аңлығы жылы, яқшы мәселі. Шинжан радио телевизия станысының «Вәтән менің айлам» программысына алышаланы қаршы алыбыз. Мән риясатчы Әхмәшан Абдыкерім.
2: Мән риясатчы Рошенгүл Имам.
1: Бұл қытымқы программымызда мұндақ мәзбұлладығаны түшпейіріміз.
2: Yurtumdaki yeniliklar sahibimizde 39 Kandagay'ın Şinjan Tianshan Yavayı Hayvanatlar Bağıtısı'a makallaşkallık doğrusu da sözlep birimiz.
1: Yükselivatkan Şinjan sahibimizde Bayın Golin Bügür aerodromu'da katnaş başlanıp Şinjan'daki Puhravi Transport aerodromu'nun 29'u yetkerlikini tanıştırımız.
2: Yarkın isim sahibimizde 1. İyul Ordeniga erişkiçi 1909-ci 161-ci tuvanın pensiyaga çıkan xizmetçisi Veydiyo bilan tanışımız.
1: Programımız yana Şinjan Radio Televiziya stansının yeni taratqı Solution abonuçlar terminalida mas qadamda anıtılıdı. Hem de her vakit ilgirki programmalarını anlıqılı boludu.
0: Şinjan'daki yeniliklar.
1: Çıkımın 26. yıllık Mariniyet ve Tabii Miras Günü ve 14. nöbetlik Şinjan Gayri Maddi Mariniyet Mirasları Haftalıkının asası meydan faaliyeti yakında Kumul şehirde ötküzüldü. Şinjan'daki başka vilayet oblast şehirlerde şöbe yığın meydanı tesis kılınıp, mezmunu mol şekli köp kıl, 200 netçi meydan mahsus temelik teşvikat faaliyeti, mask hedemli kanat yaydırılıp, Atunum rayının meriniyet mıraslarını koğdaş ve onunu varıslık kılıştaki en yığın neticeleri toluk namayan kılınıp, tehimi köp kişiye Cunhua meriniyetinin mol ve çonkur mezmuni ve özgüçü sihri küçü çonkur his kıldırıldı. Mariniyet yadikarlıkı halkı mensup, halk için hizmet kılıdı. Gayri maddi mariniyet mirası turmuşumuzni tehimi güzel kılgısı. Bu yılki mariniyet ve tabii miras günü faaliyetinin başlayması kılındı. Başlanış murasımada arkeologiye, gayri maddi mariniyet mirasları, maharet musabıksı katarlık köptürde mükafatkı erişkenle takdirlendi. Atunum raylıq halıq təftiş məhkəməsi bilən Atunum raylıq mərəniyyət yadikarlıqları idarəsinin nəx meydanda mərəniyyət yadikarlıqlarını ədliyəlik qoğdaş həmkarlıq ramkı kelişimi imzalab, mərəniyyət mıraslarını qoğdaş müdafiə sepini ortaq bərpa qaldı. İgəlinişcə bu qıtımqı asası meydan faaliyyəti Muş ayının 19-cı günü geçi davamlaşırken, faaliyyət şəkli köp xıl, qaplaş dairisi kən, sınaş çalıqı küçlükken, Kumul Şehirlik Muzeyi, Gayri Maddi Mariniyet Mirasları Merkezi Meydanı Alıda, Uyuşturgucu Terep, İpek Yolu da Yıldızını İzdeş, Mariniyetini Menbedin Sürüştürüşünü His Kılıç Körgezmesi, Barmak Uçudaki Hünervan Ruhi, Gayri Maddi Mariniyet Mirasları Hüner Seneti Boyunca Hünervan Ruhi Körgezmesi, Kumul'da Mezlik Tamlağı İğiz Tigiş, Gayri Maddi Mariniyet Mirasları Mezlik Tamla Bazırı, İpek yolu da yanırgan melodiye, gayri maddi mariniyet mirasları nakşı usul körüki rayoni, mariniyet icadi etti katti yığılışı, gayri maddi mariniyet mirasları yakşı mehsulatlarını tallab setiviliş rayoni katarlık 5 çoğun körgezme rayoni tesis kılıp, şehir ahalları ve sayacılığa haksız ekip etip, Şinjan'ın mariniyet mıraslarını omumizik namayan kıldı. Faaliyet mezgilde gayri maddi mariniyet mirasları müzika usul körüki, kapak ney mahsus meydan müziki keçiliki, meşrep, halk örp adet numurları nöbet bilen uğurlanıp mariniyet mirasları ammının turmuşuğu sındırıldı.
2: Bu yıl kirgendin bu yan Şinjan'daki aerodromlar davamlık eşiş halıdını saklap geldi. 1. aydan 5. aygıca Şinjan Airport Guruhi Çeklik Mesuliyet Şirketi 20 milyon 920 min adam qetim yolucu. 140 min tonna yük ve poştu yollanması toşup 190 min airplan qetim nöbetçi airplan uçuş konuşka kapaletle kılıp uxşaş mezgildikidin ayrım halda 7.10'dan 7%. 7.10'dan

0: 6%, 5.5% aşırdı. Örümçe Tianşan Xalqara Aeroportu 11 milyon adam qetim yolucu, 120 000 tonna yük poşta yollanması toşup, 80 000 aeroplan qetim növetçi aeroplan uçuş, konuşka kapalatlı qılıp, memleket boyuca aerodrom rad tertipide 13. orungı ötti. Xalqaralıq aeroplan almışıdan yolucular nesbiti 47.6% geyitip, tügünde almış iş toplanış ünümü devamlı zoraydı.
1: İh anı vatan, siz merdanı çıllab tank kuyaşını, seher cimcitkını oyğatkan kızıl xoraz, siz pelekti pervaz kılıp, devr boran çapkolurga merdanı yüzlengen gayet zor ejdaha. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızının pehri. Siz 56 milletinin ailesi. Rengdar Büyük Cunhua, bizden bəxtlik ailemiz. Şincan Radyo Televiziya Stansının Vətən Minin Ailem programısını anlaşılanı karşı alımız.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatma evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teyximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi manevi makanımızni obrazlıq tasvirlep bermekte.
0: En anevi ör adet çoğunkur yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rangdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

An kızıl xoraz, siz pelekti pərbaz qilib, dəvr boran çapqullurğa merdani yüzlengen gayet zor əjdaha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul kızının pəxri. Siz 56 milletinin ailesi. Rəngdar büyük Cunhua, bizning bəxtlik ailemiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Menin Ailem programımızda anlaşılanı karşı alımız.

0: qiyish, quloq g'ong'ildash, ko'z torilishish, yurak siqilishi shiltildi. O'lchami har tili 0.13 gram. Aks ta'siri hozircha aniq emas. Bolalar va homildorlarning shiltishiga mos kelmaydi. Diqqat qiladigan ishlarni dorining tushuntirishidan ko'rib oling. Eskartish: dorini dorining tushuntirishi yoki doktorning ko'rsatmasi bo'yicha sotib oling va iste'mol qiling. Jilin dori e'lon ijozat nomeri 300-427-0507. Maslahat so'rash telefon nomeri 400-993-7788. 400-993-7788. Shing Shitan markalik börek quvvatlash badanni kuchaytirish kapsuli. B turdagi OTC dori. Tarkibi ipomedium oti, siliq yopirmoqliq azgan, seriq yo'g'ay, burjun urqi yasalmisi, guji yasalmisi. Qo'shimcha material yo'q. Shakli kapsul. Ichidagi dori qo'ng'ir yoki beg'irang talqon. Ta'mi sal chuchmal. Asosiy roli börekni quvvatlab badanni kuchaytiradi. Bel put telib og'rish, bosh qiyish, quloq g'ong'ildash, ko'z torilishish, yurak siqilishi shiltildi. O'lchami har tili 0.13 gram. Aks ta'siri hozircha aniq emas. Bolalar va homildorlarning shiltishiga mos kelmaydi. Diqqat qiladigan ishlarni dorining tushuntirishidan ko'rib oling. Eskartish: dorini dorining tushuntirishi yoki doktorning ko'rsatmasi bo'yicha sotib oling va iste'mol qiling. Jilin dori e'lon ijozat nomeri 300-427-0507. Maslahat so'rash telefon nomeri 400-993-7788. 400-993-7788. Shing Shitan markalik börek quvvatlash badanni kuchaytirish kapsuli. B turdagi OTC dori. Tarkibi ipomedium oti, siliq yopirmoqliq azgan, seriq yo'g'ay, burjun urqi yasalmisi, guji yasalmisi. Qo'shimcha material yo'q. Shakli kapsul. Ichidagi dori qo'ng'ir yoki beg'irang talqon. Ta'mi sal chuchmal. Asosiy roli börekni quvvatlab badanni kuchaytiradi. Bel put telib og'rish, bosh qiyish, quloq g'ong'ildash, ko'z torilishish, yurak siqilishi shiltildi. O'lchami har tili 0.13 gram. Aks ta'siri hozircha aniq emas. Bolalar va homildorlarning shiltishiga mos kelmaydi. Diqqat qiladigan ishlarni dorining tushuntirishidan ko'rib oling. Eskartish: dorini dorining tushuntirishi yoki doktorning ko'rsatmasi bo'yicha sotib oling va iste'mol qiling. Jilin dori e'lon ijozat nomeri 300-427-0507. Maslahat so'rash telefon nomeri 400-993-7788. 400-993-7788. Shing Shitan markalik börek quvvatlash badanni kuchaytirish kapsuli. B turdagi OTC dori. Tarkibi ipomedium oti, siliq yopirmoqliq azgan, seriq yo'g'ay, burjun urqi yasalmisi, guji yasalmisi. Qo'shimcha material yo'q. Shakli kapsul. Ichidagi dori qo'ng'ir yoki beg'irang talqon. Ta'mi sal chuchmal. Asosiy roli börekni quvvatlab badanni kuchaytiradi. Bel put telib og'rish, bosh qiyish, quloq g'ong'ildash, ko'z torilishish, yurak siqilishi shiltildi. O'lchami har tili 0.13 gram. Aks ta'siri hozircha aniq emas. Bolalar va homildorlarning shiltishiga mos kelmaydi. Diqqat qiladigan ishlarni dorining tushuntirishidan ko'rib oling. Eskartish: dorini dorining tushuntirishi yoki doktorning ko'rsatmasi bo'yicha sotib oling va iste'mol qiling. Jilin dori e'lon ijozat nomeri 300-427-0507. Maslahat so'rash telefon nomeri 400-993-7788. 400-993-7788.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Сылу Шитин апиталының 6.0 плюс нұсқысы торығы шықырылды. Тұрмышыңызға тосал қосыз әмірі болуды.
2: Саат 8.20-да Сылу Шитин апиталының 6.0 плюс нұсқысы еніңіздегі хабар әмірайыңыз. Хәнзу тілі, ұйғыр тілі, қазақ тілі, моңғыл тілі, қырғыз тілді радио аңлиялайсыз, хабар көрәлайсыз.
3: Saat 9.20'da Slow Shooting update'ının 6.0 plus nuskisi yeniğinizdeki sefer hemrayınız. Yol ehvaldın, uçurladın, haberde bulalıysız.
2: Saat 11'de Slow Shooting update'ının 6.0 plus nuskisi yeniğinizdeki icadiyet hemrayınız. AI yazıkçılık yardımcınız. İlham ağızı urgutudu.
3: Saat 13.20'da Slow Shooting update'ının 6.0 plus nuskisi yeniğinizdeki pultijes hemrayınız. Cugulamı numarını tamak beletik almıştırıp hem pultijesiz hem hatırcam olsuz.
2: Saat 14'de Slow Shooting update'ının 6.0 Plus nusqisi yeningizdiki turmush hamrayingiz. Sulush shooting sodi shahridan Shinjangning o'zgich sovg'alarini xohlagan chaqda sotib ola olasiz.
3: Soat 16'da Sulush shooting updatalining 6.0 plus nusqisi yeningizdiki egilik tiklash hamrayingiz. Egilik tiklash uyingiz bo'lsa, Sulush shooting updatali yordam berdi.
2: Soat 17:30'da Sulush shooting updatalining 6.0 plus nusqisi yeningizdiki madaniyat hamrayingiz. Madaniyatning chegarasi yo'q. Ipak yo'lining sehri kuchini his qilasiz.
3: Saat 19:20'da Solution Aptitalının 6.0 Plus nusxası yeniğinizdeki mezelik taam hemrayınız. AI tamak tizimliki bar.
2: Saat 20:20'da Solution Aptitalının 6.0 Plus nusxası yeniğinizdeki ügünüş hemrayınız. Bilim turmuşunuzun tem hurcığa aylanıdı.
0: Saat 22:20'da Solution Aptitalının 6.0 Plus nusxası yeniğinizdeki tenerket hemrayınız. Sağlamlıkka hemrah bulup ekşip çeniksiz.
1: Solution Aptitalını çürüp serhil mazmunladın huzurunun.
4: Bir vaqt tamaq tayyarlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
5: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
6: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamakını muvaq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıçdın sağlanın.
4: Şincan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkizi, Uyğurçi Universal Radyosu.
6: Şincan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkizi, Uyğurç Universal Radyosu açlıqını ticəkdə monolarını əskərtdirdi.
4: Tamakını ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamakını pak izləyəb, eşib qalğan bolsa elə balaylı.
6: İqtisadçıl və ticəkçilik bulub, əşəməkçilik qılmaylı. Yeni istilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
4: Tamak istili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamak ısırap kılmaslıkını hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamak tayarlışımızda kaçlık vakit kedidu?
5: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidi.
6: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamakını muvaq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
4: Şincan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkizi, Uyğurçi Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep bermekte.
0: En-enevi ör-adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Yüksulu Vatan Şincan. Hürmetlik radyo anlıgıçula, bu sahipimizde Bayngol'in bügür aerodromada katnaş başlanıp Şincan'daki Pukravi Transport Aerodromu'nun 29'u yetkerlikini tanıştırımız. Yakında Bayngol'in bügür aerodromi tuncu katımlı kuçuşunu icra kılıp Şincan'da işgi kiriştirilgen 29. Pukravi Transport Aerodromu bulup kaldı.
1: Bu yeni aerodromun işgi kiriştirilişi Şincan'ın 3 tor 3 aylanma aviyatsiya tori urullaştırışıdaki açkışlık tügününü tolukladı. Şundakla tarmak liniye bilen ol liniye tutaşkan, torda bütünlüğe tutaştırılgan aviyatsiya liniyesi tori kuruluşuda puhta kadem taşladı.
0: Şu günü saat 18.55 minut ötkende Huaşa aviyasiyasının C-52.637'de Kaşkar Bügür Gulcu nöbetçi ayrıplarını Bügür aerodromu konup Şöymen'den asta seyirilip ötüp aldım belgelengen ayrıplan oranına mukum toktudu. Tuncu Türkiye'deki yolcuyla ayrıplan şortisinin oğuşluk düştü.
1: Aeroplan kütüsü alıda seferge çıkışkı

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolarını əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurub sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
2: İqtisadçıl ve ticaretçi bulup əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvcə aldırıp söz hərəkətimizde ülgü bolaylı.
0: Tamaq stili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi manevi makanımızni obrazlıq tasvirlep bermekte.
0: En-enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Yorqin ism. Hürmetlik radio anglıgıçılar. Bu sahifimizde 1. İyul ordunuğu eriş küçü 1929 şi 161. tarihinin pensiyaya çıkan hizmetçisi Veydoyo bilen tanışımız. 1. İyul ordunuğu eriş küçü 1929 şi 161. tarihinin pensiyaya çıkan hizmetçisi Veydoyo bultur 9. ayda başşuji Şi Jinping'nin Avtonom rayonun kurulganlığının 70 yıllığını tebrikleş faaliyetine katnaşkanda Şinjandaki her millet, her saha vekilleri bilen samimi görüşken çağdaki görünüşünü eslep, pehirlengen halde mındak dedi. Başucu görüşüş nek meydanına kelgende, bütün meydanda uzakça kızın alkış sadası yangırdı. Başucu köpçülüke kol işaresi bilen ihtiram bildirdi. Pat pat vekiller bilen samimi fikir almaştırdı, hem köpçülük bilen süratke çüşüp hatırı kaldırdı. Şu çağda men meydemge 1. İyul ordununu esip 1. rette turdum. Hem hayacallandım hem bəxtlik is kıldım. Sözlep muşu yerge kelgende Veydoyo'nun közleri yaş kutu oldu. O, bu ömrümde hiç iş kılmağam bolsam mu partiya ve devlet bana şunçi yukarı şan şerep bədi. Ta ki mağdurumdan kalguça çigranı çağırlaş, çigranı koğdaşını davamlaştırmen dedi.
1: Vaqtni 1964-nji ýylga gaýtursak, aýny çagda 24 ýaşlyk Veydoyo qysymdan şerep bilen kesip almaşdyrdy. O partiýa we döwletniň çaqyrygyna awaz goşup, täşebbuskarlyk bilen Şinjanga gelip, boz ýer özleşdirip, çigrany muhafazat kılışka tizimletip, çigra liniýasydaky Sarbulak otlukda makallaşdy. Şonuňdan itibaren öýüm ýolnyň beşinde Çigra belgisi öýünün keýnede. Çigra deryasy boýunda ziraat terimen. Çigra liniýasyda kala koy bakımen degen söz Veydoyo bilen ayaly Liu Jinghao'nun kündelik turmuşyna aýlandy.
0: Sarbulak ýaýlygy ameliýete bir parça çöl jezire bolup, kış peslide kar ýygyp kahrdan soğuk boludy. Yaz peslide paşa haşaratlar ýamrap ketidi. Atraptaki neçi 10 kilometr dairede oltıraklaşkan ahalle nahayta az. İlgiri şarait çapalık çağlarda daim kilin kar yığıp yolla tosulup kalattı. Fakat kırtak şorluk su içişke, gemelerde turuşka soğuk momu yeşke toğru giletti.
1: Veydoyo ayalının hemrahlıkıda çigralin yasını koğdap her günü konu sudan, radyo, durbun, Hamçıdan ibaret çigranı muhafazat kılıştaki töt göheri elip, vatanın çigralı iniyasını emeli tekşürdi. 60 netçi yıldın boyan çigranı çarlaş umumi münsapsi 200 min kilometrden eşip, çigrağı yıkıllaşkan 10 mindin artık çarvını tosup, çigrağı yıkıllaşkan 1000 adem kitimden artık ni nesihet kılıp kaytırıvetti ve tostik. Yıllarının ötüşü bilen Veydoyo çigra liniyasıdaki tirik çigra teşiga yurttaşlarının kalbideki Lavey tağaga aylandı.
0: 2021 yılı Jungu Komünistik Partiyası kurulganlığının 100 yıllığı paytida partiya merkezi komiteti tunjuk etim. 1 iyul ordunu tarqıtıp partiya içidiki en ali şan şerefni Partiya ve halk üçün kördürlük töp koşkan komünistik partiya azalırgı bədi. Veydoyo bulanın içidi idi. Eyni yili ordun biriş sähnesigi çıkan körünüşünü əsligini de Veydoyo ilhem intayin hayacarlanıdı. O mundaq dedi. Başucu özü mana ordun bədi. Hem mana silah kahraman dedi.
1: Atı boğusunun sadakatmelliki perzentdenin kalbide çoğunkuru yıltız tarttı. 2017 yılı Veydoyo'nun ikinci kızı Weiping Shandong'daki hizmetinden istifa verip Sarbulak yaylığına kaytıp gelip oltıraklaşıp dadısının küç ulaş kaldıkını ötküzüp elip çigra koğduğuçi bulup çigrani çarlap çigrani muhafazat kılış hikayelerini teşvik kılıp düşendirip kızıl hikayelerini halısını düşendirip kum buranda tavlanıp ösüp getildi. Weiping mundaq dedi. Dadam ömür boyu birli işini kıldı. Yani vatan üçün Çigrani qoğdadi. Mən onun əsli məqsidi bu yeçə Çigrani davamlı qoğdaymən.
0: Peş qədəm əskərinin çıxın turişi, yəni Çigrani muhafizət qılğıçı yaş xalq saxçısının əsli məqsidini cülalandırdı. 2019-cı ili Cəcan yivuluk yaş Çin Yunsun Sarbulaq yaylıqıqı kilip, Şincan Çigradın kiriş çıxış Çigra müdafiye təkşürüş baş punkti, Tarbağatay Çigra başkuruş tarmaq ətirtinin Ciyak Çigra saxçı xanısı Sarbulaq Çigra saxçı işleri punkti de turuşluq halk saxçısı bulup, videoyu bilen koşunu boldi. Canlendeki su makanının gərbi şimal çigrası gıçı, çöllükteki gəribsiniş, yurtunu seğiniş azabı ilgiri Çin Yunsun'da təvriniş payda kılgan idi. Videoyunun söz hərkete arqılıq ülgü körüstüşü bilen hər qetimlik ammını kutquzuş yardım veriş. Tinç amallıqını qoğdaş əməliyeti davamında Çin Yunsun çigranı qoğdaş etiqadını çıngıtdi. Yaşlıq baharını çigra lovet ağamının çıng turuşu bana çigranı qoğdaşının capa əməs, bəlkü məsuliyet işgəlikini, tallaş lovet ağamının çıng turuşu bana çigranı qoğdaşının capa əməs, bəlkü məsuliyet işgəlikini, tallaş əməs, bəlkü zimmigi iliş işgəlikini bildirdi. 60 yıllık çigra çarlaş yolunu kaydı əsligini de videoyu hayacalanan halde mundaq dedi. Çigra çarlaş şaraiti barğansır yaxşılandı. Taqtay yeytilgan yolla tüp düz qarımay yolga aylandı. Çarlaş avtomobili bar boldi. Yani ademsiz uçku şiltilidgan boldi. Her millet amının turmuşumu barğansır yaxşılandı. Yemek içmek keyim keçekten gəm kılmaydıgan bolduk. İttifak inaq ötevatımız. Meni texmi xushal qilgini shu ki, barg'ansir ko'p yosh Shinjonga kelib, chegara rayonida yiltiz tortib, vatanga javob qaytarishni xohlaydigan bo'ldi.
2: Eh, ona vatan. Siz mardoni chillab, tong quyoshini, sahar jimjitligini o'yg'otgan qizil xo'roz. Siz pelekti pervaz kılıp, devr boran çap kullurga merdani yüzlengen gayet zor ejdiha. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızının pehri. Siz 56 milletinin ailesi. Rengdar büyük Cunhua, bizden bəxtlik ailemiz. Şincan Radyo Televiziya Stansının Vətən Minin Ailem programısını anlaşılanı karşı alımız.
0: Hürmetlik radio anlıgıçıla. Emdi, Atınım rayonumuzda 16 şehrinin kelgüsü 24 saatlik hava raydı məlumatı anladığımız. Ürümçide hava bulutluq, temperatura 21'den 31 Celsius gradus kuca 3-4 bal gəribi şimalı şamalı çıkıdı. Altayda azıraq yağmur yığıp, keyin hava bulutlunudu. Temperatura 19'den 30 Celsius gradus kuca. Çöçekte hava uçuk, temperatura 17'den 34 Celsius gradus kuca. Gulcada azrak yağmur yığıp kin hava bulutlanındı. Temperatura 19'dan 34 Celsius gradus kuca. Bortlada hava bulutluk. Temperatura 19'dan 34 Celsius gradus kuca. Karamayda hava bulutluk bulup kin eçildi. Temperatura 23'dan 35 Celsius gradus kuca. Küytünde hava uçuk bulup kin bulutlanındı. Temperatura 20'den 35 Celsius gradus kuca. Şihanzide azrak yağmur yığıp kin hava bulutlanındı. Temperatura 22'den 34 Celsius gradus kuca. Sanjide azrak yağmur yağdı. Temperatura 21'den 34 Celsius gradus kuca. Qumulda azrak yağmur yığıp kin hava içildi. Temperatura 20'den 34 Celsius gradus kuca. Turpanda hava bulutluk, temperatura 29'dan 41 Celsius gradus kuca. Korlu'da hava bulutluk, temperatura 23'dan 36 Celsius gradus kuca. Aksu'da hava bulutluk, temperatura 21'dan 36 Celsius gradus kuca. Atış'da hava bulutluk, temperatura 20'dan 35 Celsius gradus kuca. Qashqarda hava bulutluq, temperatura 22'den 36 Celsius gradus kuca. Xotanda Azraq yağmur yağıdı. Temperatura 19-29°C. Ürümçide hava bulutluk. Temperatura 21-31°C bo'ladi. 3-4 bal g'arbi shimol shamoli chiqadi. Uzoq tarixga ega Junhua madaniyati avlodma avlod davomlashib, süp-süzük buloq kabi qalb dunyomizni oziqlantirib kelmoqda.
3: Junhua madaniyati mangu nur chechib, sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp, rangdar yögümü rəsim kəbi, mənivi makanımızni obrazlıq təsvirləb bərməkdən.
0: Ən-ənivi ör-adət çonqır yıldız tartıp, ravajlınıp, əvlatmı əvlat davamlaşıp, rangdar ipək kəbi milyonluğan Junhua oğul qızlarını məhkəm bağlab durmaqda.
4: Vətən, minin ailəm.

Şinjan Radio Televiziya Stansiyası. Bütün günlük anlatışımız muşu yerde ahırlaştı. Ulap tarqıtışqı mesul rehberler, tekniklarga rahmet eytimiz. Xeyirli keç Ürümçi. Xeyirli keç Şinjan.

Hürmetlik radyo anlıkçılar. Şinjan radyo televiziya stansiyası Uyğurçu Universal Radyosu'nun bütün küllük anlatışı Otur Dolkun 855'te. FM 101.7'de anlatılıdı. Yaktırıp anlaşılanı karşı alımız.

tağ deryaları arasında beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişten yanrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet Tıpıraq programısını anlayışınlarını karşı alımız.

Radyo anlatıcılar. Çözekşehir'i Karkabak Yezisi Mescid kendindeki bakmacı Vankey işini eşip kalan yem hacekten başlayıp eşek bir kış kesip zendirin şekillendirdi. Hem de kalsın bir iş mahirleri sahipimiz bu içe onu beş hikayesini sözlep birimiz. Vankey'nin ailevi bakmacılık meydana girgende eğil pak ziretlik idi. Tükler parkırak eşekler bekraman yem yavatattı. Süt sigiş, yigiş, bastırlap mikrop öltürüş, pijetleş, katarlık işler tüpürdün ki yeni işek sütü bir yerden orap kaçılınıp evet ilip 12 saat içinde bütün memleketinin arkası çayları istimalçılarının koluğa bir vasıtı yetkiz oludu. Bu yolun eşip kalan yem kacaktın başlangalıkını kim mi oyluğun değilsiz? Vankey, deslepte kalı koy bakan bulup kündülük yem bergende aman yem kacaklar eşip kalattı. Taşlı bitişki köz kıymgallıktın o bir neç işek bakmakçı bu oldu. Vankey mundak dedi. İşek bir kadar yavaş hayvan, hem bir kış asan, yirik yem hacak çıdamlık, arlaş uzuk nuşka mahir, hem mini yeydu. O Cenubi Şincan'dan çoğun karı işek dıcu işkini kirgüzüp, işini 10-20'ni bir kıştın başladı. Hem işeknin sütünü sığıp sınak tarihsizde sırkı satmakçı bu oldu. Oylmağa yerden eşek sütüge ihtiyaclı kişiler bargan sır köpeydi. Şunun bilen o bu suadı pırsatını körüp yetti. Bakımcılık yolu türlük onsuzluklarla tolgan buldu. Vankey eşekini yakışı bir kış üçün bakımcılıkla dair kitaplarını sitvirip özlükünün ögünüp tətqiyit kıldı. Peşkadan bakımcılarla telefon kılıp meslet sordu. Yani tordun davalaş usulunu izledi. Bu buruluş bir kıtımlık tasadı biliktin geldi. O kıs-kısın süpsi arkalık hazır kaymkarlık emrayı bilen tonuştu. Vankey mundak dedi. Destepte şehir kimine ait ihtiyatcan bulup, 4-5 kıtım nek meydanı tekşürüp, işek sütünün süpti, bekiş usulunu kayıt delildi. Vankey tekimi kent bazarı içi üçün katli niyeti geldi. O öz yeniden pul çıkırıp, işek sütünü Beycan'daki 3. taraf aparatının tekşürüp delilişik aparıp verdi. Tekşürüp delilleş dokulatıda eşek sütü terkibinin ölçemge yetkerli ki hem devletin ölçümünün hiyelili aşkarlıkı delillengen deyinkin hem karlaş kutsu soğudiger andın uzak müddet hem karlaşını karar kıldı hem onun seyitişini kena yetişigi yardan beri. Bugün künde bu yerde başkaçı bir menzir varlık geldi. Bakmıçılık meydanda tiyarıkçılık bilen bakmıçılık bir gevleşken endisi şekillendi. Öz aldığı bide konak deyirip tabi yem haşek pişiklayılgan bu oldu. Bakmışlık meydanda hazır Dıcao işkiden 162'si bar bulup, her günü 18 kilogramdan 20 kilogramca eşek sütü işlep çıkardı. Mesulatlar Çöcek Şehir rayonunu bir vası təminleydi. Şunun bilen bile, bütün memleketinin her kaysın cahilerine setildi. Bir isabat kılıp bakaydı. Bir eşekinin toğuluşudun bir kışkıcı bolgan bütün devrilik tıpaydısı 15 bin yan etrafı da buludu. Ailevi bakmıcılık meydanda eşek bakkandaki yıllık umumi paydası takminen 400 bin yuan bulundu. Kelgüs doğrusu toktalganda Vankey mundak plan tüzdi. Ailevi bakmıcılık meydanını yerimi kenaytıp, künüge eşek sütü işlep çıkırışını 25 kilogram etrafıda mokumlaştırıp, bekliş külümünü 200'ge yetküzüp, tihmi tücüpleşken bir kışın şaşırmız. Bir adamın bakmıcılık meydanının arkası da bir cayının su tıprak trek buludu. Karkabak iyisi bir kentte bir mesulat buluş kuruluşuyla çantırıp, Dıcao işkini has kesip süptede noktuluk yetiştirdi. Tekniki yetküzüp yokumluk keseliklerinin aldığını elip, setiş yollarını odullaştırıp, daimlik mulazmet kılıp, bir kademlimi çürüp koymadı. Şunun bilen bile, tarihçılık bilen bakmışlıkını birleştiriş, aylanma endisini zor güç bilen umumlaştırıp, kesiplerini ölçemleşiş, zencirleşki karıp terakki kılışkı yetekledi. Bugün günde Mescid kentindeki Dıcao işek bakmışlıkı dihkalların kirmini mokum aşırışkı törtkü buluplu kalmayı yine yem haşek kalıngan ösümlüklerini östürüş, soğuk zencirlik taksımla piyet güzüş katarlık yandaş kesiplerge tesir kürsetti.

0: Şinjan radyo televiziya stansının Solushiting Updatalının 6.0 Plus nusqısı torğa çıxırıldı.
1: Solushiting Updatalı 6.0 Plus nusqısının xəbər səhifəsində aytıldı.
0: 18 xil kanalda qızıq nöqtə uçurlar nopozluq çəndirilədi.
1: Qatnaş yol əhvali şu vaqtın özüdə qutruldu.
0: Sağlamlıq göstərməsi gumanı qarışdırığınız tügütüdü.
1: İşqə orunlaşdırış mülazimətində suallara cavab verilədi.
0: Tən tərbiyə müsabiqələri izləb xəbər qılınadı.
1: Mol uçurunu dəl vaqtında yan telefonunuzdan görə alaysınız.
2: Solushiting Updatalı 6.0 Plus nusqısının əm türkülük sinema məzmunları sərxil.
3: Mukafatlıq Tatış bilet taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızgarlık faaliyetle arka arkadan ötküzülüdü. Katlaşsanızla mukabatka eriş pırsızdınız ba.
2: Yoklumudun ötsünüz, körsünüz, mezmun evesiniz, cuglanma numurga erişsiniz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
3: Solushiting Updatalı 6.0 Plus nusqısının AI akıl icat etti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torga çıkarıldı.
0: Şahısı sizge yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp verdi. Yazıkını közü yumup aşkıca süratke aylandır alaysız. Bir eğiz gəpilən xas çoğun film işli alaysız.
3: AI akıl taratku oy xiyalınızı bilaylaydı. İlhamınızı asallı qozgutudu.
2: Solushiting Updatalı 6.0 Plus nusqısı da halıqan çıtallab əndisiz mal setvalı alaysız.
1: Şinjan Radio Televiziya Stansı'nın danlıq riyasetçileri bevasit görsütüp Şinjan'ın olaylı məsulatlarını satıdı.
2: Mezelik taamla, yeğeni miyve, kuruk yeliymiş, medeniyet, icadiyet buyumu Katarlık Şincan'ın Allah'ıydı meslatlarını bir günüp gibi lalı setvelip, özgücü mal setveliş tesiratı yerçeleysiz.
1: Şincan hakkında izniş Muşiya'dan başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiya'dan başlanıdı.
0: Şincan Radyo Televizya Stansı Solushiting Updatalı 6.0 Plus nusqısı turmuşunuzu rengdarlık doldurup, seferinizge hemra boludu. Her kays app pazarları, olma app pazarından Solushiting Updatalı'nı çürüp, sarkıl mezmulladın huzurunun.
4: Yeşil tağlarga nazar selip, süzük suğu bakımız. Seğingan yurtımızga makallaşıp, bu tuprağını güllendirimiz. Her kişi kalbide bardur şundaq bir parça yer. Munbet tuprağ programımız arqılıq arzu etizimizga yol açımız. Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet tuprağ programısını anlaşanlarını karşalımız.
5: Hürmetlik radyo anlayıcılığına avatkınanlar, Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Munbet Tuprak programı zemde deyiktiğine yezi ilgiliki yeza deyikallarına alakadar uçurladı bulsun. Şikimin zikirin 6. ile Şinjan'da buğdayının arka-arkadan pişip mol olsun. İlişiğe ağaçıp, altın rayının kabullar başlamcı buluş türü hesaplanan Çincağının əla süpətlik buğday sortunun tallaş körgəzmesi mühim tügünlük tuvalı. Bir türküm yezgilik mütəxəssisləri əlaları işçidin tallıqan bir türküm buğday sortları burundun ki intiyanşanının cənubi şimaldaki kən etizlar deyil startıp, açlıq osulunu kən küləmdə təkşi aşırışlı özəklik rolunu cari kıldırdı. Altın Rayılık Yez İgilik Pəllər Akademiyası Ziraat Tətqiqat Orunun başlığı Can Yüyü Çiyan'ın tunuşturuşca yeni sortun talab yetiştirişki okşamaydığını bu tür tek şürüp bir kişinin ötken hem Yez İgilik işlep çıkılışlı kolunu vatkan pişkan sortlarını kayıt tallaşı hesaplandıken. Pen tətqiqat adımları okşaş bulmağın buğday sortlarını merkezlik siliştirip bir kişiş arqılıq Şincan'daki okşaş bulmağın ekologiya rayıları da terişka Mas kilgan küzgi yazgı buğday itek sortlarını tallab çıkıp hem yürüyüşleştirip teriş teknikisini toplaştırıp rayonu karab sort bekitiş, sortu karab tekniki bekitiş, tekniki arkalık yukarı olsun ilişkini ilgiri sürüşünü işe aşırdıkken. Şincan'ın ekologiya tipi köp kıl, Cenubi ve Şimali Şincan'ın kilimat parkı görünerlik bulgaçka, yakın kıyılardan bu yan Şincan'da buğday sortını tekşürüp bekitiş miktarı görünerlik köp etilip, yeni sortlar açlık işlep çıkırışı da kendi kolunu alıp, bütün Şincan'ın buğday birlik usul seviyesi küçülük östürüldü. Lekin zor türkümdeki yeni sortlarının bazarı silinişe geçip, terkisler ve umumlaştırış tarmaklarımı daim Kayısını tersi yakışı buluduğalıkını bilmezlikte kıyın ehvalı düş geldi. Sortunun rayonu maslışçalıkı inik bulmazlık, usul bilen süpetini maslıştırışı yeterlik bulmazlık, Şincan buğday kesbinin yanımı ilgirleyen aldı süpetini östürüp, ünümlü aşırışını çekilip turvatkan boğma halet bulup kaldı. Bu tür, boltur başlanğanının bu yan pen tətqiqat adımları ekologiya köp kıl buluş, süpet ihtiyacı köp kıllaşkan buluş emliyetini çördep, yukarı mokum musulluq alaydı.

Yazlık yolcu toşunun yakınlaşığa ageşip kurla, Lichang Aerodromi, Xiamen aviyasiyası bilen birleşip, 7 ayının 10-cı günden başlap kurladın Changsha'a bivasıtı uçuduğun aviyasiya liniyasını resmi etip, her günü bir növetçe ayır bulan katnaşını pilalladı. Bu aviyasiya liniyasının etilisi, Hunan Xinjiang işkicaydaki yolcularga tekimi kolaylık, yukarı önümlük boşluk koridori hazırlap berdi. Otur yolda liniye almışçıdığan yolcularga kolaylık yaratış üçün Korla Lichang Aerodromi halkı nebiyat güzüş boyunca otur yolda liniye almışçı mulazımetini mas kademde yolu koydu. Umumen Changsha'dan Korla'ğı konğan keyin ayırplan almışıp Xinjiang istisirtedeki başka şehirlerge barıdığan yolcular otur yolda liniye almışçı musabısıge asasın bir kece haksız yataqta yetişini iltimas kılsa buludu. Bu, otur yolda liniye almışıp seperge çıkış tanarxını hakiki tövallatıp seperge çıkış azadılık dereyecisini üstürülü.

Bırak programımızı bu ye canlı dişberdik. Anlığınınla rahmet. Ədiki Münbət Bırak programımızda yezi kentlerini güllendiriş doğrusudaki teximi köpsarğılı yekaylar davamlıq diqtınlarda buludu.

Hürmetlik radyoyanlı ocular, bu sahibimizde davalanışka alaqıdar haber diye tınladı buludu. Bazar Nazarat Kılıç Başkuruş Baş İdarısının haberi asaslanğanda, devletimizin alahiden tipi işlağı işletilidigan reçiplik yemeklik mehsulatlarını tızım kaldırıştırının sanını kengaytıp, az uçuraydıgan keselik türüdeki alahiden tipi yemekliklerini tızım kaldırış ve kelinkida erişiş imkaniyeti katarlıq cahitlerde yeni bösüş hasıl.